0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca "Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin," dedi. "Görüyorsunuz ki ben ölçeği tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Yanıma yaklaşmayın." Kardeşleri, "Onu babasından isteyeceğiz. Kuşkusuz bunu yapacağız," dediler. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, "Ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, 'Ey babamız, artık kardeşimiz olmadan bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız,' dediler. Yakup dedi ki, "Daha önce kardeşi Yusuf hakkında

0: Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince söylediklerimize Allah şahittir dedi. Sonra şunu söyledi. Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar. Şehre babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. Ama bu Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savacak değildi. Şu var ki Yakub'un içinde taşıyıp onlara açıkladığı kaygıyı gidermiş oldu. Şüphesiz o bizim kendisine öğrettiğimiz bir bilgiye sahipti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualar.

0: Rabbimiz Habibi Edib'in Muhammed Mustafa'nın Miraç'tan insanlığa hediye olarak getirdiği dualarla yalvarıyoruz. Rabbena la tuahizna in nesina ev ahtana. Rabbimiz unutur da yanılırsak bizi sorumlu tutma Allah'ım. Rabbena ve la tahmil aleyna yisran kema hameltehu alellezine min kablina. Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme Rabbimiz. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih. Rabbena Rabbimiz bize taşıyamayacağımız şeyleri yükleme Allah'ım. Vafu anna vaghfir lana varhamna ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin ente mevlana fansurna alel kavmiz zalimin ente mevlana fansurna alel kavmil münafikin.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif okuyan Numan Akbaş. Hud Suresi 36 ila 49. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında da bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Artık geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini, kimin üzerine sürekli bir azabın ineceğini ileride anlayacaksınız. Nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taşınca Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki ailen ile iman edenleri ona yükle. Ama onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti. Nuh, binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, yavrucuğum bizimle beraber sen de bin, inkarcılarla birlikte olma diye seslendi. O, ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım dedi. Nuh, bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç onun azabından korunacak hiç kimse yoktur dedi. Derken aralarına dalga giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu. Ey yeryüzü, yut suyunu. Ey gök, tut suyunu denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu. Ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi. Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah, ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı

0: iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim dedi. Nuh, Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum dedi. Ona denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle gemiden in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki biz onları dünyada yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak. İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Salih Akyüz. Kehf Suresi 32 ila 41. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara şu iki adamı örnek ver. Onlardan birine iki üzüm

0: bağ vermiş, bağların çevresini hurmalarla donatmış, ikisinin arasına da bir ekinlik koymuştuk. Her iki bağ da meyvelerini vermiş ve ürünlerinden hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. Bu iki bağın arasından bir de nehir fışkırtmıştık. Derken onun büyük bir serveti oldu. Arkadaşıyla konuşurken ona dedi ki, ''Benim malım seninkinden daha çok. Adamlardan yana da senden daha üstünüm.'' Derken kendine zulmederek bağına girdi, şöyle dedi, ''Bunun sonsuza değin yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun bundan daha iyi bir sonuç bulurum.'' Arkadaşı ona cevap vererek dedi ki, seni topraktan, sonra bir damla döl suyundan yaratan, sonra da seni eksiksiz bir insan şeklinde düzenleyen Allah'ı inkar mı ediyorsun? Fakat o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Bağına girdiğinde maşallah, kuvvet yalnız Allah'ındır deseydin ya, eğer benim malımı ve çocuklarımı kendininkilerden daha az görüyorsan, belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet indirir de, bağ kupkuru ve yalçın bir toprak haline geliverir. Ya da suyu çekiliverir de, bırak bir daha bulmayı, artık onu arayamazsın bile. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Mü'min Suresi 61 ila 66. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak ona ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı. Ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an pusuladır.
3: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve

0: akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Zikri Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Ra'd Suresi 26 ila 30. ayetler ve Zümer Suresi 75. ayet.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlarsa dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler diyorlar ki, ona Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, de ki, şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed, böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim, dönüşüm de yalnız onadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an insanlığa ışıktır.
4: Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Kavramların hakikati.
7: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetiyle ilgili şöyle buyurmaktadır.
8: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hac Suresi 37. Ayet.
2: Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.
1: Tevbe Suresi 36. Ayet.
3: Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekun savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekun savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.
1: Maide Suresi 1 ve 2. Ayetler.
4: Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla okunacak, bildirilecek olanlardan başka hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. Ey iman edenler! Allah'ın koyduğu din nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, bu kurbanlıklara takılı gerdanlıklara ve de Rablerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce, işte bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini arttırmıştır. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ey Peygamber! Hanımlarına de ki, eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size mut'a vereyim ve sizi güzelce bırakayım. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamberin hanımları! İçinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa onun cezası iki kat verilir. Bu Allah'a göre kolaydır. İçinizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih bir amel işlerse ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır. Ey Peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız, erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki, kalbinde hastalık, kötü niyet olan kimse ümide kapılmasın. Güzel ve doğru söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir. Hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım. Ya Rab, ya Rab, bizlere taşıyamayacağımız ağır yükler yükleme Allah'ım. Dünya imtihanımızı kolaylaştır. Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır. Bizlere sabır ve metanet ver Allah'ım. Metanet ver Allah'ım. İlahi ya Rabbi, dünya imtihanımızı kolaylaştır. Dünyada ve ahirette

0: mahşer gününde mahcup ve mahzun olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Muhafaza eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Maide Suresi 101 ila 108. ayetler.

الغيب وأكثرهم لا يعقلون.

0: olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kafir oldu. Allah ne bahire, ne sahibe, ne vasile, ne de ham diye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler Allah'a karşı yalan uyduruyorlar. Zaten çoklarının aklı da ermez. Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve peygambere gelin denildiğinde onlar, babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter derler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı? Ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman Allah size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman vasiyet sırasında aranızda şahitlik edecek olanlar sizden adaletli iki kişidir. Yahut seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse sizin dışınızdan başka iki kişi şahitlik eder. Eğer şüphe ederseniz onları namazdan sonra alıkorsunuz da Allah adına akraba da olsa şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz. Gizlediğimiz takdirde şüphesiz günahkarlardan oluruz diye yemin ederler. Eğer sonradan o iki kişinin günaha girdikleri, yalan söyledikleri anlaşılırsa, o zaman bu öncelikli şahitlerin zarar verdiği kimselerden olan başka iki adam onların yerine geçer ve Allah'a yemin ederiz ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden elbette daha gerçektir. Biz hakkı da çiğneyip geçmedik. Çünkü o takdirde biz elbette zalimlerden oluruz diye yemin ederler. Bu usul şahitliği layıkıyla yerine getirmeleri ve yeminlerinden sonra başka yeminlere başvurulacağından endişe etmelerini sağlamak için en uygun çaredir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve dinleyin. Allah fasık toplumu doğruya iletmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Tevbe Suresi 50 ila 59. Ayetler.

قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. De ki bizim için siz şehitlik veya zafer olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Haydi bekleye durun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Yine de ki, ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz. Harcamalarının kabul edilmesine yalnızca Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer veya gizlenecek mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı hemen koşarak oraya kaçarlardı. İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilse hoşnut olurlar. Eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir. Biz yalnız Allah'a rağbet eder, onun ihsanını isteriz deselerdi,

0: kendileri için daha hayırlı olurdu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. En'am Suresi 42 ila 45. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun senden önce bir takım ümmetlere de peygamberler gönderdik. Peygamberlerini dinlemediler. Sonunda yalvarsınlar da tövbe etsinler diye onları şiddetli yoksulluk ve darlıklarla yakaladık. Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi ya. Fakat onu yapmadılar. Kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti. Derken onlar kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında önce üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada onları ansızın yakaladık da bir anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar. Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an iyi bir hayatın anahtarıdır.
2: Bu Kur'an insanlar için bir açıklama. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu oruç ibadetiyle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 184. Ayet.
2: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilir

0: İsterseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.
1: Mücadele Suresi 3 ve 4. Ayetler. Kadınlarından zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hükümle size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, tereddüt etmeden Allah derler. De ki, o halde söyler misiniz? Allah'ı bırakıp da taptığınız şu şeyler, Allah bana bir zarar vermek istese, onun vereceği zararı önleyebilirler mi? Yahut o bana bir rahmet dilese, onun rahmetini durdurabilecekler mi? De ki, Allah bana yeter. Hakkıyla tevekkül edenler yalnız ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapmam gerekeni yapacağım. Kime alçaltıcı bir azabın geleceğini, kimin tepesine sonu gelmez bir azabın ineceğini yakında öğreneceksiniz. Biz sana insanlar için gerçeği ortaya koymak üzere kitabı indirdik. Artık kim doğru yolu izlerse kendi iyiliği için izlemiş olur. Kim de yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlardan sorumlu değilsin. Allah ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında öldürür.

0: Ne zaman tek başına Allah'ın ismi zikredilse, ahirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur. Ama Allah'ın dışındakiler, putlar anıldığında, hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, duyular ötesini ve duyular alemini bilen Allah'ım, ihtilafa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin. O zalimler yeryüzündeki her şeye, hatta bunun yanında bir kat fazlasına daha sahip olsalardı, kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Daha önce hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından onların karşısına çıkarılacaktır. İşledikleri kötülükler önlerine apaçık konacak. Alay edip durdukları şeyler onları çepeçevre kuşatacaktır. İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde, bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim der. Aksine o nimet bir imtihandır ama çokları bunu bilmez. Onlardan öncekiler de böyle sözler söylemişti. Ama elde ettikleri şeyler onlara fayda vermedi. İşledikleri kötülükler kendilerine ceza olarak döndü. Bunlardan haksızlığa sapanlar da yaptıkları kötülüklerin cezasını çekeceklerdir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. Azim olan Allah doğruyu söyler.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: آمين. الحمد لله ثم وثم الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلهي يا رب، إلهي يا رب. Söz ne kadar güzel olsa da, söylense de, geçerli olanın amel olduğunu, uygulama olduğunu biliyoruz. لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ayetine muhatap olmamak için söylediklerimizi yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu istikamette Rabbim, kalpler senin elindedir. Kalplerimizi Hakk'a ve razı olduğun neler varsa onlara yönlendirmeni istiyoruz. Mukallibul kulub olan Mevlamız olarak kalplerimizi Hakk'a ve hidayete yönlendir ya Rabbi.
1: Amin.
0: Azalarımızı da o kalplerimizin kumandasında, vazifelerimizi yapma hususunda neler yapmamız gerekiyorsa onları yapma istikametinde bil fiil muvaffakiyetle sonuçlanacak salih amellerde muvaffak kıl ya Rabbi.
1: Amin.
0: Başkalarının unuttuğu, bilmediği bu sıla-i rahim görevinin bitmediğini, tükenmediğini, unutulmadığını gösterecek şekilde bu vesileyle bize yüklediğin görevleri yerine getirmeye de bizi muvaffak eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bu vesileyle İslam'ın güzelliklerinden diğer insanların da haberdar olmasını lütfeyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bu sıla-i rahim anlayışı içerisinde esasen imanda kardeş olduğumuzu bilerek bu kardeşliğimizi geliştirecek, genişletecek anlayışın sıla-i rahim görevi olduğunun şuur ve idrakiyle bu hususta bize yüklediğin görevleri yerine getirmeye bundan sonraki hayatımızda da bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Muvaffak eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Muvaffakun bil hayır. Hayırda muvaffak olanlar kervanına bizi de dahil eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizi senin yolundan çevirecek her çeşit şeytanın tuzağına düşmekten sana sığınıyoruz, muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Her gün mümince, müslümanca yerine getirmek durumunda olduğumuz başta namaz ibadeti olmak üzere bütün dini görevlerimizi yerine getirmede bizi muvaffak kıl ya Rabbi.
1: Amin.
0: Muvaffak.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda, Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile,

0: onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine, yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumuysa tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der, insan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de, azdıranın da azanın da akıbeti ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Secde Suresi 12-22. Ayetler. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Haşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Suçlular Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, "Rabbimiz, gerçeği gördük ve işittik. Artık şimdi bizi dünyaya döndür ki salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız." dedikleri vakit onları bir görsen. "Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat benim andolsun cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım sözüm gerçekleşecektir. Onlara şöyle denilecek: o halde bugününüze kavuşmayı unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Bizim ayetlerimizi ancak kendilerine bu ayetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tesbih edenler inanırlar. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Hiç mümin fasık gibi olur mu? Bunlar elbette eşit olmazlar. İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için yapmakta olduklarına karşılık bir mükafat olarak meva cennetleri vardır. Fasıklık edenlere gelince, onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya döndürülürler ve onlara "yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın" denir. Andolsun dönsünler diye biz onlara ahiretteki en büyük azaptan önce dünyadaki yakın azabı elbette tattıracağız. Kim Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalimdir? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alıcıyız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti

0: bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır. Kur'an doğru yolu gösterir.
1: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Nisa suresi 36 ila 40. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rehberdir. Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa, artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hayırlı işlerin önemini şu ayetlerle beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ali İmran Suresi 104. Ayet.
5: Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
3: Bakara Suresi 110. Ayet.
6: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında

0: bulduğunda onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.
1: Nisa suresi 127. ayet.
2: Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Kitapta kendilerine verilmesi farz kılınan mirası vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair size okunmakta olan ayetler de bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir.
1: Mü'minun suresi 57 ila 61. ayetler.
3: Rablerinin azametinden korkup titreyenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El-Hasib Celle Celalü Celle Celalü. Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran. Sen El-Hasibsin. Kafi gelen, yeterli olansın. Kullarının hesabını en iyi gören, varlıkları bir hesapla yaratansın. Her şeyi bilen, koruyan, hesaba çeken, ceza veya mükafat olarak karşılığını verensin. Hasib isminle sen müminlere öfkelerinde ve acizliklerinde hasbunallah dedirtensin. Her şeyi en küçük ayrıntılarına kadar bilensin. Sana tevekkül edenlere yeteceğini müjdeleyensin. El-Hasib isminle sen kulunun nefeslerini sayan, ihsanınla onu razı edensin. Ey Hasib olan Allah'ım, ahirette hesabımızı kolay kıl. Vicdanını her an hesaba çekerek yaşayan kullarından eyle.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 29. Cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeyi hakkıyla gücü yetendir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp, aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz." demiştik. Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekiler

neden olmazdık. İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Hadi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara, işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyeyim bakalım, diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyeyim bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Kalem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Şüphesiz biz, vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi, onlara Mekkeli inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri, sabah erkenden, fakirler gelmeden, bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken, istisna da yapmıyorlardı, inşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken, Rabbinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahleyin birbirlerine, hadi eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin diye seslendiler. Bunun üzerine sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar.

bahçeyi o halde gördüklerinde biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Gerçeği anlayınca da hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Onlar, Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz. Şüphesiz biz zalim kimselermişiz dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler. Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Ah bir bilselerdi. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında naim cennetleri vardır. Biz Müslümanları suçlular gibi kılar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitabınız var da bu batıl hükümleri ondan mı okuyorsunuz? Onda seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir diye mi yazılı? Yahut bizden her ne hükmederseniz mutlaka öyle olacağına dair kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız? Sor onlara. Onların hangisi bu iddianın doğruluğuna kefildir? Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenlerseler hadi getirsinler ortaklarını. Baldırların açılacağı, işlerin zorlaşacağı ve kafirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü, kıyamet gününü düşün. Halbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar ve buna yanaşmıyorlardı. Ey Muhammed! Bu sözü Kur'an'ı yalanlayanlarla beni baş başa bırak. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helake yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişlerdir? Yahut gayb, levh-i mahfuz kendi yanlarında da onlar mı bundan aktarıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine yakarmıştı. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir halde ıssız bir yere atılacaktı. Fakat böyle olmadı. Rabbi onu peygamber olarak seçti ve salih kimselerden kıldı. Şüphesiz inkar edenler zikri, Kur'an'ı duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. Senin için hiç şüphe yok, o bir delidir diyorlar. Halbuki o, Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Hakka Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekleşecek olan kıyamet. Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet? Gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen ne bileceksin? Semud ve Ad kavimleri yürekleri hoplatacak olan büyük felaketi, kıyameti yalanladılar. Semud kavmi korkunç bir sarsıntıyla helak edildi. Ad kavmine gelince onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgarla helak edildi. Allah onu kesintisiz olarak 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer orada olsaydın o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler halkı olan Lut kavmi hep o suçu işlediler. Öyle ki Rablerinin elçilerine karşı geldiler. Bunun üzerine Allah da onları gittikçe artan bir azapla yakaladı. Şüphesiz Nuh zamanında su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık ki bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin. Sura bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde 8 taşıyıcı taşır. O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki, gelin kitabımı okuyun. Çünkü ben

hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennettedir. Onun meyveleri sarkar, kolaylıkla devşirilebilir. Onlara şöyle denir: geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin için. Kitabı kendisine sol tarafından verilense şöyle der: keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Saltanatım da yok olup gitti. Allah şöyle der: onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın olan zincire vurun onu. Çünkü o azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu, yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu. Bu sebeple bugün burada onun samimi bir dostu yoktur. Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. Bir kahinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbirimiz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Şüphesiz Kur'an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir. Şüphesiz Kur'an gerçek kesin bilgidir. O halde sen, Yüce Rabbinin adıyla tesbih et. Me'ariç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soran birisi, yükselme yollarının sahibi Allah tarafından kâfirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu. Melekler ve ruh, Cebrail, ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Ey Muhammed! Sen güzel bir şekilde sabret. Şüphesiz onlar o azabı uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görüyoruz. Göğün erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi olacağı günü hatırla. O gün hiçbir samimi dost, dostunu sormaz. Birbirlerine gösterilirler. Günahkar kimse ister ki, o günün azabından kurtulmak için, oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de kendisini kurtarsın. Hayır, ne mümkün. Şüphesiz cehennem derileri kavurup çıkaran alevli ateştir. O, hakka arka döneni ve imandan yüz çevireni servet toplayıp yığını kendine çağırır. Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır. Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır. Ancak namaz kılanlar başka. Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar mallarında isteyenler ve istemeyip mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunamaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Ancak eşleri yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkileri konusunda kınanmazlar. Kim bunun ötesini isterse işte onlar sınırı aşan kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. Şimdi inkar edenlere ne oluyor ki boyunlarını uzatarak alay etmek için sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar? Onlardan her biri Naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, ne mümkün. Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden, meniden yarattık. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye biz

gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez. Sen onları bırak, uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar. Dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla. İşte o, uyarıldıkları gündür. Nuh Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz Nuh'u kavmine, kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi: "Ey kavmim, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz." Nuh şöyle dedi: "Ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerine her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlama dileyin çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlama dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki O sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Nuh dedi ki, Rabbim, gerçekten onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular. Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular. Şöyle dediler: sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Süvayı, Yeusu, Yeuku ve Nesri hiç bırakmayın. Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır. Hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve kafir kimseler yetiştirirler. Rabbim, beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır. Cin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: şüphesiz biz doğruya ileten, hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. Ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk. Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş. Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk. Doğrusu insanlardan bazı kimseler cinlerden bazılarına sığınırlardı da cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı. Gerçekten onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk. Halbuki biz daha önce göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur. Hakikaten biz bilmiyoruz. Yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? Doğrusu

İçimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz. Muhakkak ki biz Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu aciz bırakamayacağımızı anladık. Gerçekten biz hidayet rehberini, Kur'an'ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa artık ne hakkının eksik verilmesinden ne de haksızlığa uğramaktan korkar. Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim Müslüman olursa işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Yine de ki bana şöyle de vahyedildi. Eğer yolda dosdoğru olurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden, Kur'an'dan yüz çevirirse Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar. Şüphesiz mescitler Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin. Allah'ın kulu Muhammed ona ibadet etmek için kalktığında cinler neredeyse Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı. De ki, şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiç kimseyi ortak koşmam. De ki, şüphesiz ben size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim. De ki, gerçekten beni Allah'a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve onun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz onlar için içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış bilecekler. De ki, sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır bilemem. O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği Resuller başka, onlara bildirir. Fakat o, Resulün önünde ve arkasında gözetleyici melekler yürütür ki, Resullerin Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür. Müzzemmil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağalar vardır, cehennem vardır. Boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını

Müddessir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Nefsini arındır. Şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. Sonra da o hırsla daha da artırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü biçti. Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: bu ancak nakledile gelen bir sihirdir. Bu ancak insan sözüdür. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sekarın ne olduğunu sen ne bileceksin? Geride bir şey koymaz, bırakmaz. Derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli melek vardır. Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler, Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu insanlar için ancak bir uyarıdır. Hayır, öğüt almazlar. Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için, İçinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennettedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır. Kıyamet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu, vahyi, çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman

onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır, Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? İnsan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan henüz anılır bir şey değilken, yaratılmamışken, üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyilerse katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysilerle mükafatlandırır. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş yakıcı sıcak görürler ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir. Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk, hükümranlık görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Onlara şöyle denecektir: şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceleyinde onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar.

Ölümleri ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız. Biz suçlulara işte böyle yaparız. O gün vay yalanlayanların haline. Biz sizi bayağı bir sudan meniden yaratmadık mı? Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde ana rahminde tuttuk. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz. O gün vay yalanlayanların haline. Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan bir yurt yapmadık mı? Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi? O gün vay yalanlayanların haline. Onlara şöyle denecek. Yalanlamakta olduğunuz şeye, cehennem azabına gidin. Üç kolu ayrılmış gölgeye gidin ki, o ne gölgelendirir ne de alevden korur. Şüphesiz cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Bunlar sanki birer kızıl devedir. O gün vay yalanlayanların haline. Bu konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. O gün vay yalanlayanların haline. Bu hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır. Eğer bir tuzağınız varsa hadi bana tuzak kurun. O gün vay yalanlayanların haline. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler. Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için. Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. O gün vay yalanlayanların haline. Ey inkar edenler! Dünyada yiyin ve birazcık yararlanın. Şüphesiz sizler suçlularsınız. O gün vay yalanlayanların haline. Onlara rükû edin, namaz kılın dendiği zaman rükû etmezler. O gün vay yalanlayanların haline. Onlar artık ondan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğruyu söylüyor.

Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan bizleri ayırma. Ya Rabbi, onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl. Amin.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Love Radio her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radio sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Osman. İkinci bölüm. Habeşistan ve Medine hicreti.
3: Mekke'nin aristokratları tarafından kuşatılan ve yalnızlaştırılan Osman bin Affan için artık doğup büyüdüğü şehir dar gelmeye başlamıştı. Ebu Süfyan'ın azarlarına, Ebu Uhayha'nın beddualarına ve amcası Hakem'in zincirlerine imanındaki sarsılmazlıkla karşı duran bu genç adam, şimdi Allah Resulü'nün emriyle bilmediği bir ufka yelken açıyordu. İslamiyet'in 5. yılıydı. Yanında eşi, Gönüller Sultanı'nın kızı Rukayye vardı. Onlar İslam tarihinin en hüzünlü ama en onurlu yolculuklarından birine, Habeşistan hicretine çıkıyorlardı.
4: Korkma ey Rukiye, babandan ayrılmanın hüznü kalbini yaksa da bil ki biz Allah'ın vaat ettiği o emniyet yurduna gidiyoruz.
5: Babamın sözleri kulağında Osman. O bizim için Hazreti İbrahim ve Lut'tan sonra Allah yolunda hicret eden ilk aile buyurdu. Bu şeref çektiğimiz her çileye değer.
4: Elhamdülillah. Bak, kayıklar yaklaşıyor. Karanlığın içinde bir nur gibi süzülüp gideceğiz bu sahillerden. Kureyş'in zulmü artık arkamızda kalacak.
3: Habeşistan, adaletli hükümdar Necaşi Ashamen'in gölgesinde bir huzur limanıydı. Ancak Kureyş'in kini gurbette de muhacirlerin peşini bırakmamıştı. Mekke'den gönderilen elçiler sığınmacıların iadesini istese de Osman ve arkadaşları bu sınavı vakarla verdiler.
6: Konuşun ey Hicaz'dan gelen yabancılar. Sizleri buralara savuran, atalarınızın dinini terk ettiren o yeni nur nedir?
7: Ey hükümdar! Biz cahiliye karanlığındaydık. Allah bize içimizden doğruluğunu, eminliğini ve nesebini bildiğimiz bir elçi gönderdi.
4: Ey hükümdar! Bizim dinimiz haya dinidir. Bizim elçimiz bize sadece bir...

0: bir olan Allah'a ibadet etmeyi, doğru sözlü olmayı ve akrabalık haklarını gözetmeyi emreder. Ben ki Mekke'nin zenginliğini bu hayasız düzene değişmiş biriyim.
1: Vallahi bu sözler ve İsa'nın getirdikleri aynı nur kaynağından fışkırıyor. Gidin, sizi koruyacağıma dair Allah'a söz veriyorum.
2: Gurbet toprakları Osman ve Rukaye'ye en büyük teselliyi de beraberinde getirdi. Habeşistan'da bir oğulları dünyaya geldi. Adını İslam'ın izzetiyle Abdullah koydular. Artık Osman bin Affan, cahiliyedeki Ebu Amr künyesini bırakmış, Müslümanlar arasında şefkatle anılacağı Ebu Abdullah künyesine kavuşmuştu.
0: Hoş geldin ey Abdullah. Rabbim seni İslam'ın hür topraklarında yükselen fidanlardan eylesin.
3: Bak Osman, tıpkı babama benziyor gözleri. Gurbeti vatan kılan bu masum sabidir.
2: Zaman su gibi aktı. Habeşistan'dan Mekke'ye dönen Osman, Mekke'nin artık tahammül edilemez hale gelmesiyle bu kez her şeyini geride bırakarak Medine'ye hicret etti. Allah Resulü Medine'de bu fedakar dostunu büyük bir lütufla karşıladı. Onu Mescid-i Nebevi'nin tam karşısındaki bir arsayla şereflendirdi. Ve İslam'ın o büyük kardeşlik köprüsü kurulduğunda Osman ile Evs bin Sabit kardeş ilan edildi.
0: Hoş geldin ey ahiret kardeşim Osman. Benim malım senin malındır. Yarısı senindir. Allah malını ve aileni mübarek kılsın kardeşim. Evs, ben bir tüccarım. Bana çarşının yolunu göster. O bana kafidir.
2: Takvimler hicretin ikinci yılını gösteriyordu. Ebu Süfyan idaresindeki büyük bir ticaret kervanının Suriye'ye gittiğini haber alan Hazreti Peygamber, kervandaki malların çokluğunu ve muhafız sayısının azlığını ashabına anlatarak onları bu kervanı Bedir'de ele geçirmek üzere sefere davet etmişti. Ancak Osman bin Affan'ın kalbi iki büyük ateşin arasındaydı. Bir yanda Allah Resulü ile birlikte sefere çıkma arzusu, diğer yandaysa ağır bir hastalığın pençesinde günden güne eriyen eşi, peygamber kızı Rukiye.
0: Ey Rukiye, gönlüm babanla birlikte gitmek isterdi. Lakin halin, gözlerini açacak mecalim bile yok. Seni bu halde nasıl bırakırım?
3: Osman, git. Babamın yanında ol. Ben iyiyim.
0: Hayır, ey nur yüzlüm. Allah Resulü senin halini biliyor. O bana bizzat haber gönderdi. Osman, kızımın başında kal buyurdu. Sen bana onun emanetisin.
2: Günler Medine'de ağır bir sessizlikle geçti. Bir yanda Hazreti Peygamber'den gelecek haber bekleniyor. Diğer yanda Osman'ın hanesinde bir mum gibi sönen hayatın son demleri yaşanıyordu. Nihayet ufuktan bir toz bulutu yükseldi. Müjdeci Zeyd bin Harise, İslam ordusunun muzafferiyetini ilan etmek üzere şehre giriyordu.
4: Müjdeler olsun ey Medine halkı! Bedir'de hakla batıl ayrıldı. Allah Resulüne zaferi müyesser kıldı.
0: Duydun mu Rukiye? Duydun mu? Babam kazandı. İslam kazandı. Rukiye, cevap vermiyor musun? Rukiye!
2: Zafer müjdesiyle aynı anda Hazreti Rukiye ruhunu Rahman'a teslim etmişti. Hazreti Osman için o gün Bedir'in büyük sevinciyle hayat arkadaşını toprağa vermenin derin acısı birbirine karışmıştı. O bu ağır imtihanı da her zamanki gibi büyük bir metanetle ve imandaki sarsılmazlığına yakışan bir vakarla karşıladı. Allah Resulü Bedir dönüşü kızının vefatını öğrendiğinde hüzünlendi. Fakat Osman'ın sadakatini ve vefasını gördü. Peygamber Efendimiz, yanında üçüncü bir kızım olsaydı onu da Osman'la evlendirirdim buyurarak diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü bu hayat imsali gence nikahladı. Osman bin Affan İslam

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda, aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok, onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Duha Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme, sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. İbrahim Suresi 37 ila 41. ayetler.

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam'la Sebe halkının kıssası şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sebe Suresi 12.
3: Süleyman'ın emrine de sabah esişi bir ay, akşam esişi de bir aylık yol olan rüzgarı verdik. Erimiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa ona alevli ateş azabını tattırırız.
1: Sebe Suresi 15.
4: Andolsun Sebe halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı. Biri sağda, biri solda iki bahçe bulunuyordu. Onlara şöyle denilmişti: Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Beldeniz güzel bir belde. Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir Rab'dir.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Bakara Suresi 104 ila 108. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Râina, bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. Kafirler için acıklı bir azap vardır. Ne kitap ehlinden inkar edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur ya da ertelersek yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse o artık doğru yoldan sapmış olur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Taha suresi 114. ayet.
3: Rabbim ilmimi artır.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Taha Suresi 77 ila 82. ayetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un imana yanaşmaması üzerine Musa'ya, kullarımı, İsrailoğullarını geceleyin Mısır'dan yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. Firavun halkını saptırdı, onlara doğru yolu göstermedi. Allah şöyle dedi: "Ey İsrailoğulları, sizi düşmanınızdan kurtardık. Size Tur'un sağ yanını vaat ettik ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin, yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demektir. Şüphe yok ki ben tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Neml Suresi 59 ila 66. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, de ki: hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Hayır, onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan

0: İçinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiğin zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmişti. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Hud Suresi 36 ila 41. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Artık geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini, kimin üzerine sürekli bir azabın ineceğini ileride anlayacaksınız. Nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taşınca Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki ailenle iman edenleri ona yükle. Ama onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti. Nuh, binin ona, onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir, dedi. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 42. Bölüm. Peygamber zırhını kuşandı.

0: Kafirlerin ordusu Allah elçisinin üstüne doğru geliyordu. Bu ordunun başında Ebu Süfyan, kumandanlar arasında da Ebu Cehil'in oğlu İkrime, süvarilerin başındaysa Halid bin Velid vardı.
1: İntikam. Onlardan intikam istiyorum. Babamın akan kanının yerine onların da kanının akmasını istiyorum. Muhammed'in ölmesini istiyorum.
2: Hepimizin bir akrabasını Bedir'de öldürdüler İkrime. Zaman hesap sorma zamanıdır. Zaman intikam zamanıdır.
0: Bedir'de yakınlarını kaybedenler paralı askerlerle dolu büyük bir ordu Uhud Dağı'na doğru gidiyordu. Mekke'den büyük bir ordu geliyor.
3: Bedir'den sonra çabuk toparlandılar Mekkeliler.
4: Adım adım ölüme geldiklerini bir türlü görmüyorlar.
1: Bizi Bedir'den daha çetin bir savaş bekliyor.
5: İçlerinde bizden almak istedikleri intikam ateşi var. Daha güçlü saldıracaklar. Bizi ortadan kaldırmadan durmayacaklar.
3: Ya bizim öfkemiz? Onlar bizi evlerimizden kovdular. Mallarımıza el koydular. Kardeşlerimize işkence ettiler. Öldürdüler. Kadınlarımızı aşağıladılar.
6: Öfke zarardır. Öfkeyle yapılmamalı bir iş. Ya Ömer, onlarla biz farklıyız. Onlar kendi çıkarları için savaşıyor. Biz Allah yolunda savaş veririz.
7: Allah onun yolunda savaşanların yanındadır. O her şeye gücü yetendir buyurur Resulullah.
1: Ya Resulullah, ama bizim sayımızdan fazlalar. Ne önerirsiniz?
3: Korkar mısın ey Musab?
1: Haşa. Allah bizimledir. Onun yanımızda olduğunu bildiğim halde nasıl birinden korkabilirim? O her şeye gücü yetendir.
0: Ordunun büyüklüğü her ne kadar birbirlerine net olarak söylemeseler de Müslümanları korkutmuştu. Mekke ordusunun içinde Kureyşliler haricinde Mekke çevresindeki kabilelere mensup paralı askerler, İslam düşmanı Yahudi kabilelerinden askerler bulunuyordu. Hepsinin amacı Allah'ın Resulünü büyük bir bozguna uğratmaktı.
7: Allah'ın Resulü diyor ki, bir rüya gördüm. Birileri inek kesiyordu. Birinin başını kılıcımın tepesinde gördüm.
4: Bu rüyayı nasıl yorumlarsın ya Allah'ın Resulü?
7: Allah'ın Resulüne göre bu rüya Medine ile ilgili. Ölen inekler Medineli kardeşlerimizi simgeliyor. Birini kılıcımın tepesinde görmem de ailemden birinin öleceğini söylüyor. Onlar Medine'ye girmek, tüm Medine'yi yerle bir etmek istiyor. Biz de kararlı olalım.
8: Biz hazırız ya Allah'ın Resulü. Cesaretimizden bir an bile şüphen olmasın.
6: Ya Allah'ın Resulü, gidelim Bedir'de olduğu gibi onları karşılayalım.
9: Şehre girdiklerinde kadınlarımız bile onları çatılardan taşlar atarak kaçırır. Ya Allah'ın Resulü, beni dinle, Eyüp'ü dinle, kal burada. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Şehirde kalalım.
8: Bedir'de nasıl kazandıysak kazanacağız. Saldıralım onlara.
0: Hazreti Peygamber'in amcası Abbas olup bitenleri Medine'ye haber vermişti. Allah Resulü de derhal sahabileri topladı. Medine içinde kalıp müdafaa harbi mi yoksa şehir dışına çıkarak taarruz harbi mi yapmak lazım geldiği hususunda istişarede bulundu. Kendileri müdafaa harbi yapmak taraftarı idiler. Ancak Bedir gazasına katılamamış olan gençlerin ve Hazreti Hamza gibi yiğitlerin çoğunluğu teşkil eden reyleriyle şehir dışına çıkarak taarruz harbi yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine Allah Resulü Hücre-i Saadet'ine girerek zırhını giyindi. Ancak bu arada Medine'de kalıp müdafaa harbi yapmaya taraftar olanlar diğerlerini ikna etmişlerdi.
10: Medine'den çıkmak istemediği halde siz Allah Resulüne ısrar edip durdunuz. Halbuki ona emir semadan iner. Siz bu işi ona bırakın. Onun emrettiğini yapın.
6: Ya Resulallah, biz sizin reyinize karşı gelmeyiz. Biz hata ettik. Siz arzu ettiğiniz gibi hareket ediniz dediler.
0: Allah Resulü'nün

0: cevabı kesin oldu. Bir peygamber zırhını giydikten sonra harbetmeden onu çıkarmaz. Ben size ne buyurursam onu yapmaya bakınız. Haydi Allah'ın ismiyle gidiniz. Eğer sabreder ve vazifenizle yaparsanız Allah Teala zaferi yine size ihsan buyuracaktır.
1: Yanılmasınlar sakın. Biz sağ oldukça peygamberin yanındayız. Allah birdir.
2: Allah ekber.
0: Resulullah Medine'de ama sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum'u vekil bırakarak ikisi atlı, yüzü zırhlı, 1000 kişilik bir kuvvetle yola çıktı. Seniye tepesine gelindiğinde münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül'ün müttefiki olan 600 kişilik bir Yahudi birliği orduya katılmak istediyse de Hazreti Peygamber bunu kabul etmedi. Ensardan bazıları müttefikleri diğer Yahudilerden yardım talep etmeyi teklif edince de bizim onlara ihtiyacımız yoktur dedi. Şeyh Hayn mevkiinde orduyu teftiş etti ve yaşı küçük olanları geri çevirdi. Ancak Rafi bin Hadic'in iyi ok attığı söylenince ona izin verdi.
3: Vahşi bin Harp, bana verdiğin sözü tut. Eğer sen sözünü tutarsan ben de tutarım.
4: Hamza'yı öldür Vahşi. Özgür ol. Özgür ol.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Ahzab Suresi 36 ila 40. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği, senin de azat etmek suretiyle iyilikte bulunduğun kimseye eşini nikahında tut, onu boşama ve Allah'tan sakın diyordun. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı

0: bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince, eşini boşayınca onu seninle evlendirdik ki eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde, onları boşadıklarında evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda müminlere bir zorluk olmasın. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur.
2: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. Müminun Suresi 18-22. Ayetler.
5: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter. Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz. Yine o suyla Sina dağında biten bir ağaç, zeytin ağacı yarattık ki hem yağ hem de yiyenlere katık verir. Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Meryem Suresi 84 ila 95. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak takdir ettiğimiz günleri sayıp durmaktayız. Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahman'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Onlar, "Rahman bir çocuk edindi," dediler. "Andolsun, siz çok çirkin bir şey ortaya attınız. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir. Halbuki Rahman'a bir çocuk edinmek yakışmaz. Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. Andolsun Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. Onların her biri kıyamet günü ona tek başına gelecektir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kısas hükmüyle alakalı şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 178-179. Ayetler.
4: Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi öldürenin varisi, velisi tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki bu hükme uyarak korunursunuz.
1: Maide Suresi 45. Ayet.
5: Onda, Tevrat'ta, üzerlerine şunu da yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa, o kendisi için kefaret olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah insanlara onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi şerri de acele verseydi elbette onların ecellerine hükmolunurdu. İşte biz bize kavuşmayı ummayanları kendi azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken, her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Andolsun sizden önceki nice nesilleri, peygamberleri kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde yalanlayıp zulmettikleri vakit helak ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız. Sonra nasıl davranacağınızı görelim diye onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım. De ki, eğer Allah dileseydi, ben size onu okumazdım. Allah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan, Kur'an'ın inişinden önce 40 yıllık bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz? Artık Allah'a karşı yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphe yok ki böyle suçlular asla kurtuluşa ermezler. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. İnsanlar başlangıçta tevhid inancına bağlı tek bir ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Eğer azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında derhal hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Ona, peygambere, Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. De ki, gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin, şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun suresi 97 ve 98. ayetler.
4: Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Maun Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Vay haline o namaz kılanların ki onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar. Hayra da engel olurlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Mürselab Suresi 1 ila 40. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman, kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız. Biz suçlulara işte böyle yaparız. O gün vay yalanlayanların haline. Biz sizi bayağı bir sudan, meniden yaratmadık mı? Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde, ana rahminde tuttuk. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz. O gün vay yalanlayanların haline. Biz yeryüzünü, dirileri de, ölüleri de toplayan bir yurt yapmadık mı? Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi? O gün vay yalanlayanların haline. Onlara şöyle denecek. Yalanlamakta olduğunuz şeye, cehennem azabına gidin. Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, o ne gölgelendirir ne de alevden korur. Şüphesiz cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Bunlar sanki birer kızıl devedir. O gün vay yalanlayanların haline. Bu konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. O gün vay yalanlayanların haline. Bu hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır. Eğer bir tuzağınız varsa haydi bana tuzak kurun. O gün vay yalanlayanların haline. Azim olan Allah.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

İbni Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek "Musa size mucize olarak ne getirdi?" dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek İsa'nın mucizeleri nasıldı dediler. Onlar da körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber'e aleyhissalatü vesselam geldiler ve dediler ki Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin. Hazreti Peygamber de aleyhissalatü vesselam Allah'a dua etti. Bunun üzerine göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayeti kerimesi nazil oldu ve onlara bu ayetleri düşünsünler denildi.

Ayşe validemiz anlatıyor. Allah Resulü bir gece bana geldi. Tenime değecek kadar yanıma sokuldu. Ve ey Ayşe, bu gece Rabbime ibadet etmek için bana izin verir misin? Dedi. Ben de ey Allah'ın Resulü, ben senin bana yakın olmanı severim ama Rabbin için ibadet etmeni daha çok severim. Dedim. Kalktı. Suyu idareli kullanarak abdest aldı. Sonra namaza durdu ve ağlamaya başladı. Sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra secdeye vardı. Secdede de yer ıslanıncaya kadar ağladı. Daha sonra ağlayarak yanı üzerine uzanmıştı ki Bilal sabah ezanını okumak üzere çıka geldi. Onun bu şekilde ağladığını görünce Bilal, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, "Ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi," diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline buyurdu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geceleri kalkar, dışarı çıkar, gökyüzüne bakarak göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini okur. Adeta bu ayetin de içerisinde bulunduğu Âl-ı İmrân suresinin son 10 ayetini virt edinirdi. Bu ayetlerin nüzulüne sebep Mekkeli müşriklerin meraklı sorgulama ve isteklerinden başka bir şey değildir. İşte bu Mekkelilerden bir grup, Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam mucize göstermesi gerektiğine dair beklentileri sebebiyle daha önceki peygamberlerin mucizeleri hakkında bilgi edinmek için Yahudilere gelip "Musa size mucize olarak ne getirdi?" dediler. Onlar da Hazreti Musa'nın asa ve görenler için bembeyaz olan el mucizesini anlattılar. Sonra Hristiyanlara gelerek İsa'nın mucizelerini sordular. Onlar da Hazreti İsa'nın körü ve alacalıyı iyileştirip ölüleri dirilttiğini söylediler. Bunun üzerine onlar doğruca Hazreti Peygamber'e aleyhissalatu vesselam gelip dediler ki, "Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin." Hazreti Peygamber de aleyhissalatu vesselam dua etti. Bunun ardından onların düşünmeleri için Âl-ı İmrân suresi 190. ayeti nazil oldu. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler var.

0: Mekkelilerin asırlardır kulaktan duyma bilgilerle de olsa bu konularda malumatları vardı. Bundan dolayıdır ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisinin peygamber olduğunu bildirince Kureyşliler daha önceki ümmetlerde görülen benzer taleplerle Allah Resulüne aleyhissalatu vesselam geldiler ve şöyle dediler. Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. İnsanlara Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerine ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi demeleri engel olmuştur. De ki eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik.
1: Peygamberimizi anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Saffat Suresi 1-21. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri Allah'ın kelamını okuyanlara andolsun ki sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da, batıların da Rabbidir. Biz en yakın göğü zinetlerle, yıldızlarla donattık. Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Onlar yüce topluluğu, ileri gelen melekler topluluğunu dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır. Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler ve yok eder. Ey Muhammed! Şimdi sen onlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Hayır, sen onların haline şaştın. Onlar ise alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. Bir mucize gördükleri zaman onu alaya alıyorlar. Dediler ki, bu bir büyüden başka bir şey değildir. Gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı biz mi tekrar diriltileceğiz? Önceden gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, evet, hem de siz aşağılanmış kimseler olarak diriltileceksiniz. O ancak şiddetli bir sesten ibarettir. Bir de bakarsın ki

0: Onlar diriltilmiş, hazır beklemektedirler. Şöyle diyecekler: vay başımıza gelene, bu beklenen ceza günüdür. Onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayırım günüdür denilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Fecir Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına andolsun, 10 geceye andolsun, çifte ve teke andolsun, geçip giden geceye andolsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin Hud'un kavmi Ad kavmine şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, "Rabbim bana ikram etti" der.

0: Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır. Yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kumar ile ilgili şunları buyurur:
3: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 91. Ayet.
4: Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
1: Bakara Suresi 219. Ayet.
5: Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Allah size ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.
1: Maide Suresi 90. Ayet.
6: Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
1: Nisa Suresi 29-31. Ayetler.
7: Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Şura Suresi 51-53. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün

0: işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alaca hastalığından ve her türlü kötü hastalıktan sana sığınırım.

0: ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileriye gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir. Münafıklara kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. Onlar müminleri bırakıp kâfirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. Oysa Allah size kitapta, Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın, aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih, zafer nasip olursa, biz sizinle beraber değil miydik derler. Şayet kâfirlerin zaferden bir payı olursa, size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, müminlerin aleyhine, kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. İhlas Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, bir tektir. Allah Samet'tir. Her şey O'na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır.

0: kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Veli Solak. Enbiya Suresi 101 ila 107. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt pomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun. Zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın dostu ve ondan sonra devlet başkanı olarak seçilen ilk halife. Hazreti Ebu Bekir, cahiliye döneminde Araplar arasında takvim başlangıcı kabul edilen Fil vakasından 3 yıl kadar sonra Mekke'de doğmuştur. Hazreti Peygamber'den 2 yaş küçüktür. Babası Ebu Kuhafe ve annesi Ümmül Hayr Selma bint Sahr'dır. Kureyş'in 10 kolundan biri olan Teym kabilesine mensuptur. Birçok lakabı olmakla birlikte bunların en meşhuru Sıddık'tır. Miraç olayı başta olmak üzere Hazreti Peygamber'in bildirdiği her şeye tereddütsüz inanıp kabul ettiği için bizzat Resulullah tarafından verilmiştir. Kureyş'in önde gelenlerinden biriydi. Saygın kişiliğinin yanı sıra kabileler arasındaki anlaşmazlıkları ve kan davalarını

çözme konusunda önemli roller üstlenirdi. Cahiliye devrinde tek Allah inancına sahip olan ve Hazreti İbrahim'e dayanan dini ahlaki prensiplere bağlı kalmaya çalışan, kendilerine hanifler denilen az sayıdaki Mekkeli'den biriydi. Hazreti Ebubekir, İslamiyet'ten önce de çok yakın dostu olan Hazreti Muhammed'in peygamberliğini ilan ettiğini duyunca hiç tereddüt etmeden onun peygamberliğine iman etti. Böylece yetişkin erkekler içinde İslam'ı seçen ilk kişi oldu. Mekke döneminde İslamiyet'in yayılmasında Hazreti Ebubekir'in büyük tesiri oldu. Hazreti Osman, Talha bin Ubeydullah, Sa'd bin Ebu Vakkas, Zübeyr bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Abdullah bin Mes'ud, Erkam bin Ebul Erkam, Bilal-i Habeşi gibi birçok kişi onun vasıtasıyla Müslüman oldu. Resul-i Ekrem Efendimiz İslamiyet'e davet ederken Hazreti Ebubekir de onun yanında bulunur ve çeşitli kabile mensuplarıyla kolayca dostluk kurmasında kendisine yardımcı olurdu. Müslümanlar Medine'ye hicret etmeye başlayınca Hazreti Peygamber yatağına Hazreti Ali'yi yatırarak Hazreti Ebubekir'le birlikte Mekke yakınlarındaki Sevr mağarasına doğru hareket etti. Hazreti Ebubekir başında Hazreti Peygamber'in bulunmadığı bazı küçük askeri seferler dışında Hazreti Peygamber'in yanından hiç ayrılmadı. 630 yılında Doğu Roma'ya karşı düzenlenen Tebük gazvesinin hazırlıkları sürerken Hazreti Ebubekir bütün servetini İslam ordusu için kullanılmak üzere Allah Resulü'nün emrine tahsis etti. Ordu yola çıktığında da en büyük sancağı o taşıdı. 631 yılında Hazreti Peygamber Hazreti Ebubekir'i hac ibadetini yerine getirmek üzere Medine'den Mekke'ye giden ve 300 sahabiden oluşan kafileye başkan tayin etti. Hazreti Ebubekir bir yıl sonraki veda haccına da katıldı. 632 yılının Safer ayının son haftasında rahatsızlanan Hazreti Peygamber Hazreti Ebubekir'in imamlık yapmasını istedi. Hazreti Peygamber'in vefatına kadar toplam 17 vakit namazı Hazreti Ebubekir kıldırdı. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Müslümanların ileri gelenleri Hazreti Ebubekir'i halife seçtiler ve Mescid-i Nebevi'de kendisine biat ettiler. İslam tarihinde halife tabiri ilk defa Hazreti Ebubekir hakkında kullanılmış, halifetü Resulillah, Resulullah'ın halifesi denilmesini uygun görmüştür. Resul-i Ekrem'in vefatıyla birlikte bazı kabileler dinden çıkarken, kabilelerin bir kısmı da namaz kılmakla beraber artık zekat vermeyeceklerini ilan ettiler. Halid bin Velid ve diğer kumandanların da gayretleriyle bir yıl içinde bütün isyanları sona erdirdi ve birliği sağladı. Hazreti Ebubekir'in halifeliği dönemindeki önemli icraatlardan biri Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir kitap, mushaf halinde bir araya getirilmesidir. Hazreti Ebubekir halifeliği döneminde idari, hukuki ve mali konularda büyük ölçüde Hazreti Peygamber'in uygulamalarını devam ettirdi. Karşılaştığı yeni meselelerin çözümünde Kur'an-ı Kerim'e ve Hazreti Peygamber'in sünnetine başvurmanın yanı sıra önde gelen sahabilerle istişareye de büyük önem verdi. Hazreti Ebubekir'in halifeliği 2 yıl 3 ay 10 gün sürdü. 13 yılı Cemaziyel Ahir ayının başında hastalanınca sahabilerle istişare ettikten sonra yerine Hazreti Ömer'i tayin etti. Ve bu konuda bir ahitname yazdırdı. Kızı Ayşe'ye

0: edince Hazreti Peygamber'in kabrinin yanına defnedilmesini vasiyet etti. Hicri 634 yılında vefat etti. Cenaze namazını yeni halife Hazreti Ömer kıldırdı.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Mutaffifin Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır. Günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın, günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Kaf Suresi 30 ila 45. Ayetler.

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.

ذلك يوم

0: المجيد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir: İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden, onun emrini gözeten için. Görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalple gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var? Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlaki kavramlarla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur:
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez.
6: Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız, şüphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur.
7: Onları hidayete erdirmek sana ait değildir. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. hayır olarak ne harcarsanız kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız hiç hakkınız yenmeden karşılığı size tas tamam ödenir.
8: Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Duhan Suresi 16-29. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amansız bir şekilde yakaladığımız gün yaptıklarının cezasını hakkıyla vereceğiz. Onlardan önce Firavun'un kavmini de imtihan ettik. Onlara şunu söyleyen değerli bir elçi geldi. Ey Allah'ın kulları! Bana istediğimi verin, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a baş kaldırmayın. Kuşkusuz size söylediklerim

0: kanıtlayacak açık bir delil sunacağım. Beni taşa tutmanıza karşı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Eğer bana inanmazsanız bari yolumdan çekilin. Sonuç alamayınca Rabbine bunlar günaha batmış bir topluluk diye arzu hal etti. Rabbi şöyle buyurdu. Kullarımı gece harekete geçir. Kuşkusuz peşinize düşülecektir. Denizde açılan yolu olduğu gibi bırak. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur. Geride nice bahçeler, su kaynakları, ekili ürünler ve iyi bir konum, vaktiyle içinde yüzdükleri refah bıraktılar. İşte böyle oldu. Biz de bunları başka bir topluluğa miras olarak verdik. Onlar için ne gök ağladı ne de yer. Kendilerine aman da verilmedi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım, sevgini, seni seven kimsenin sevgisini ve sevgine ulaştıracak ameli istiyorum. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. Allah'ım, bana kendi sevgini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Enam Suresi 61 ila 67. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit görevli elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler. Sonra hepsi gerçek sahipleri Allah'a döndürülürler. İyi bilin ki hüküm yalnız O'nundur. O hesap görenlerin en çabuğudur. De ki, sizler açıktan ve gizlice ona, eğer bizi bundan kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız diye dua ederken, sizi karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden kim kurtarır? De ki, onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de ona ortak koşuyorsunuz. De ki, O size üstünüzden, gökten veya ayaklarınızın altından, yerden bir azap göndermeye ya da sizi grup grup birbirinize düşürmeye ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendir. Bak, anlasınlar diye ayetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz. O, Kur'an, hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki, ben size vekil, sizden sorumlu değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zamanı vardır. İleride bileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin şerh ettiği Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Kandemir. Fatır Suresi 15 ila 26. Ayetler.

إن

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız.

0: Allah'sa her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hakla gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusu doğan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Zümer Suresi 73 ila 75. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Hadi ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El-Hakem, hüküm veren hakim.

hüküm vermek Allah'a ait bir haktır. İnsanlar onu sadece vekaletle kullanabilir. İçinde din gününün sahibi ayeti kerimesinin de yer aldığı Fatiha suresi, bir Müslümanın hayatında en çok okuduğu suredir. Namaz Fatiha suresiyle tamam olur ve bazı mezheplerde Fatiha okunmaksızın namazın geçerli sayılmayacağı kabul edilir. Fakat Fatiha suresinin bir Müslümanın hayatındaki yeri sadece bundan ibaret değildir. Fatiha suresi her yerde okunur. Müminler bir yemeği veya sohbeti Fatiha ile bitirir, Fatiha ile başladıkları gibi. Hayatın her anında Fatiha okuma gerekçesi bulur Müslümanlar. Bu sayede surenin içerdiği temel İslam ilkeleri de hayatlarında belirli bir ölçüde etkinliğini korur. Bunların başında Maliki Yevmiddin, yani din gününün sahibi ayeti kerimesi gelir. Bu ayeti kerime lafzi yorumunda kıyamet günü Allah'ın kulları üzerinde hüküm vermesini, onların hesaba çekmesini anlatır. Başka bir anlatımla Malik ile Hakem veya Hakim arasında bir irtibat, belki de ayniyet kurulur. Hiç kuşkusuz bu yorum İslam'ın istediği bir yorumdur. Çünkü Allah her şeyin sahibi olan bir hakemdir. Bu itibarla Allah'ın hakemliğini düşünmek, her şeyin sahibinin hakemliğini anlamak demektir. Allah'ın bilgiyle ilgili isimlerinden birisi de El-Hakem veya El-Hakim'dir. Aralarında bazı farklar olsa bile her iki isim de hüküm vermek ve hikmetle ilgilidir. Her şeyden önce bu ismin manası, kullarını haksızlık yapmaktan men etmek için indirmiş olduğu meşru kaidelerle hüküm veren demektir. Bu yorumda El-Hakem, şeriat indiren, yasalar koyan ve kullarını o yasalarla sınırlı ve sorumlu tutan demektir. Başka bir anlatımla El-Hakem, hükmünü şeriatı aracılığıyla veren ve sonra Maliki Yevmiddin olarak bunun hesabını kullarına soracak olandır. Öyleyse Allah'ın şeriatında indirdiği hükmün kaynağı bu isimlerden ortaya çıkar veya bu hükümler bu isme vesile olur. Allah kullarına vaatlerde bulunur. Onları azabıyla tehdit eder ve bunlar için kendilerine hükümler koyar. Allah, vaadinde herhangi bir kuşku olmayan ve fiilinde hiçbir eksikliğin bulunmadığı El-Hakem'dir. Bu isimle El-Alim ismi arasındaki benzerlik, bilginin ve hükmün, bilinen ve hakkında hüküm verilene bağlı olmasından ileri gelir. Bununla birlikte hüküm vermek, hakkında hükmü verilen şeyi değil, bizatihi hükmün kendisini bilmektir. Bu durumda hüküm bilgiden sonra gelir. Başka bir anlatımla El-Hakem ismi El-Alim isminin hadimi olur. El-Hakem ismi de eşya hakkında verdiği hükümle kader bahsine dahildir. Kader sırrının izah edilemeyeceği sufi metafizikçilerin genel kabulü haline gelmiştir. Sehl bin Abdullah'ın uluhiyetin bir sırrı vardır. Ortaya çıksaydı uluhiyet batıl olurdu anlamındaki cümlesi bu manada yorumlanır.

Kral Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Remzi Er. Buruç Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Ankebut Suresi 56 ila 63. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu

0: akıllarını kullanmazlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Âl-i İmran Suresi 37-42. Ayetler.

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki, "Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin." O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: "Allah'ın bir kelimesini, Hazreti İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor." Zekeriya ise şöyle dedi: "Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karım da kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir?" Buyurdu ki, "İşte böyle, Allah dilediğini yapar." "Rabbim," dedi, "bana bir alamet göster." Şöyle buyurdu: "Senin için alamet, insanlara 3 gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et." Melekler şöyle demişti: "Ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünyadaki kadınlara üstün eyledi. Azim olan Allah doğruyu söyledi." Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur:
3: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."
4: Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: "Ben seni insanlara önder yapacağım." İbrahim de "Soyumdan da önderler yap ya Rabbi" demişti. Bunun üzerine Rabbi "Benim ahdim, verdiğim söz zalimleri kapsamaz" demişti. "Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin." İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik: "Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi, Kabe'yi tertemiz tutun." "Hani İbrahim, Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır" demişti. Allah da "İnkar edeni bile az bir süre bu geçici kısa hayatta rızıklandırır, sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası" demişti. "Hani İbrahim, İsmail'le birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor, ey Rabbimiz, bizden kabul buyur, şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin" diyorlardı. "Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin."
5: herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ey Muhammed, nereden yola çıkarsan çık, namazda Mescid-i Haram'a dön. Bu elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir. Ey Muhammed, nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler, siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin ki zalimlerin dışındaki insanların elinde size karşı bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız. Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر، صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve zeytuna andolsun. Sina dağına andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et. Beni cezalandırmaktan vazgeç ve beni affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. Allah'ım, Allah'ım, ben gerçekten nefsime zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Beni katından bir mağfiretle bağışla, bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Araf Suresi 157 ila 162. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O, onlara iyiliği emreder. Onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ey Muhammed! De ki, ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde Allah'a ve onun sözlerine inanan Resulüne, o ümmi peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden insanları hakla doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı. Biz onları 12 kabile halinde topluluklara ayırdık. Tih sahrasında susuzluktan sıkılan kavmi Musa'dan su istediğinde biz ona asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 pınar fışkırdı. Herkes kendi su içeceği yeri bildi. Üzerlerine bulutu da gölgelik yaptık ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve temiz olanlarından yiyin dedik. Onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. O zaman onlara denilmişti ki, şu memlekete yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyin ve hıtta, ya Rabbi bizi affet deyin. Kentin kapısından eğilerek tevazuyla girin ki, biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere daha da fazlasını vereceğiz. Onlardan zulmedenler hemen sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de zulmetmelerine karşılık üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbirine ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edendir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Taha Suresi 77-82. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un imana yanaşmaması üzerine Musa'ya, kullarımı, İsrailoğullarını geceleyin Mısır'dan yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. Firavun halkını saptırdı, onlara doğru yolu göstermedi. Allah şöyle dedi: "Ey İsrailoğulları, sizi düşmanınızdan kurtardık. Size Tur'un sağ yanını vaat ettik ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin, yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demektir. Şüphe yok ki ben tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Ahiret kaçınılmaz.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka Tanrı yoktur. O, kıyamet günü elbette hepinizi bir araya toplayacaktır. Bunda hiç şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü olan var mıdır? Yaratılanlar için tartışılmaz bir gerçek vardır. O da kıyamet vaktinin her geçen saniye yaklaşmakta olduğudur. Kainatın yegane maliki ve hakimi olan Allah Teala, kıyamet günü geldiğinde de hükümranlığın sadece kendisine ait olduğunu beyan edecek, bütün anlaşmazlıklar hakkında sadece O karar verecektir. Kıyamet günü yer ve gökler Allah'ın mutlak hakimiyeti altında olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu gerçeği şöyle ifade etmiştir. Allah yeryüzünü kavrayacak, göğü sağ elinde dürecek ve sonra şöyle diyecek. Hükümdar benim. Hani neredeymiş yeryüzündeki hükümdarlar? Yüce Allah'ın buyruğunun yerine getirileceğini ilan eden sure üflenmiştir artık. Dağlar kaldırılıp birbirine çarpılmış, gök yarılmıştır. Dünyanın kurulduğu günden beri devam ede gelen düzeni bir anda bozulmuştur. Kıyamet, es-sa'a, bir göz kırpması veya ondan daha çabuk bir zaman içinde oluverir. O son derece gerçektir. El-hakka ve bütün gerçekliğiyle kesin bir olaydır. El-vaka'a, büyük bir gürültüyle gelmiştir. El-kari'a, bütün evrenin düzeni altüst olmuştur. Bir yandan insanlar korku içinde bölük bölük koştururken, dağlar yün gibi atılmış, çoktan çöldeki seraba dönmüştür. O gün yaşananların dehşetinden, kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve oğullarından kaçar olmuştur.

güneş dürülmüş, ışığı tükenmiş, yıldızlar düşmüş, dağlar yürümeye durmuş, doğurması yaklaşmış değerli develere dönüp bakan kalmamıştır. Vahşi hayvanlar bile birbirine sığınmakta, denizler birbirine karışmaktadır. Aslında herkesin bildiği o yeniden dirilme günü çok yaklaşmıştır artık. Ardından görevli melekler sura ikinci kez üfler. Rabbimizin başka bir emriyle insanlar bir anda ayağa kalkar. Duydukları tek bir sesle dikilmişler, ne olduğunu anlamaya çalışırlar ve "Vay başımıza gelene, bu hesabın görüldüğü gündür" derler. Yer başka bir yerle, gökler başka göklerle değiştirilmiş ve yüceler yücesi Allah'ın huzuruna çıkılmıştır. O gün insanların kabirlerinden çıktığı, yeniden dirilmenin gerçekleştiği, kemiklerin bir araya toplanıp bedenlere yeniden can verildiği gündür. O gün artık dirilişi inkar edenler için çok geçtir. Evet, onlara işte bu sizin yalanladığınız, iyinin kötüden ayrıldığı gündür denir. O gün kainatın hakimi, arşın sahibi Allah'ın daha önce elçileriyle bildirdiği karşılaşma vakti gelmiştir. O gün kusurlar ortaya dökülmüştür. O gün her şey için artık çok geç olan pişmanlıklar günüdür. O gün Hazreti Nuh'un uyardığı çağrı günüdür. O gün yüreklere sıkıntı veren tasa günüdür. O gün suçluların cezasını, doğruların da ödülünü aldığı gündür. O gün sura tekrar üfleniyor ve Allah'ın huzurunda mahkeme kuruluyor. Onun arşını 8 melek yükleniyor. Bütün kayıtlar açılıyor. Sanıklar ve şahitler görevliler tarafından getiriliyor. Ama hiçbirisi izin verilmeden konuşamıyor. O gün artık bütün yapılanların karşılığının verildiği gündür. Yaptıkları tartıda, mizanda ağır çekenler kurtuluşa eriyor. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onun, kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onun karşılığını alıyor. Hatta engin cömertliğiyle Allah Teala iyilik yapanlara kat kat ödüller veriyor. Hazreti Peygamber'in "Allah kulunun yaptığı bir iyiliği binlerce iyilikle katlayarak ödüllendirir" hadisi de bunu destekliyor. Yaptıkları iyi işlere az olanlara yaptıkları kadar karşılık veriliyor. Kitabı sağından verilen kişi hesabını kolayca veriyor ve arkadaşlarının yanına sevinçle dönüyor. Defteri solundan veya arkasından verilense "mahvoldum" diye pişmanlık yakarışlarıyla alevli cehenneme giriyor. Dünyadaki hayatlarında kötülük işleyenler cehennemde zebanilere teslim edilecek. Onlar alevli çılgın ateşin yakıtı olacaklar. Cehennemdekiler Allah'a karşı gelen suçluların zincire vurulup yüzlerinin kavrulduğu, onları sarıp sarmalayan bir ateş yurdu içindeler. Yüzüstü katrana bulanmış bir şekilde sürünmektedirler. Allah'a karşı gelmiş olan bu suçlular cehennem yakıtıdırlar. Serinletmeyen kara bir duman gölgesi altındadırlar. Dünyadayken hak yolda olmamış ve doğruyu yalanlamış bu kimseler şimdi sadece zakkum ağacından yiyebiliyorlar. İç organları haşlayan kaynar suya, susuzluktan yanan develerin saldırdığı gibi saldırıyorlar. İşte ceza günü onlara sunulacak ağırlama budur. Dünyadayken biriktirdikleri altın, gümüş mücevherler ateşte kızdırılıp bunlarla alınları, böğürleri, sırtları dağlanıyor. Cehennemlikler unutulmuş, terk edilmiş, yar ve yardımcısız kalmışlardır. Allah Teala onları bağışlamayacaktır. Onlar da zaten bundan ümitlerini kesmiştir. Cennete ulaşanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Orası insanların gerçek barış ve huzura kavuştuğu yerdir. İyilik yarışında önde olanlar ödül almakta da öndedirler. Onlar birçok nimetin bulunduğu naim bahçelerindedirler. Onların büyük kısmı önceki topluluklardan, bir kısmı da sonrakilerdendir. İçinden ırmakların aktığı, kaynakların fışkırdığı, temiz su, bozulmayan süt, leziz içecekler ve süzme bal ırmaklarının olduğu bir bahçededirler. Suyu gür, yatağında akan selsebil pınarları da yalnız Allah'a yakın olanların içebildiği, yüksekten akan tesnim adlı pınar da orada bulunuyor. Atlas'tan,
nakışlı kumaşlardan elbiseler giyiyorlar. Mücevherlerle bezenmiş tahtlarda karşılıklı kurulmuşlar. Ölümsüz gençler onlara hizmet ediyor. Beğendikleri meyvelerden, iştah kabartan kuş etinden yiyecek sunuyorlar. Yaptıkları işlere karşılık, sedefteki inciler gibi duran ceylan gözlüler onlara eşlik ediyor. Orada günaha sevk eden hiçbir kötü söz duymuyorlar. Sadece esenlik dileklerine, esenlik dilekleriyle karşılık veriyorlar. Defterleri sağdan verilen mutlu kişiler, dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları, yayılmış koyu gölgeler altında, çağlayarak akan su kenarlarında, bitip tükenmeyen ve sınırsız meyveler arasında, yüksek döşekler üzerindeler. Orası nimeti bol, güzel ve yüksek bahçelerin, mekanların ve bağların bulunduğu bir yer. Orası varıp kalınacak, gerçek kurtuluş ve başarının elde edildiği bir yer. İyiler için cennet nimetlerini aşan paha biçilmez manevi bir ödül daha vardır. O da Allah'ın onlardan hoşnut olmasıdır. Cenab-ı Hak emirlerini yerine getiren ve onu seven müminlere cennetteki ödüllerden öte kendi sevgisini sunmaktadır. Bu müminle Rabbi arasında özel bir ilişkidir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bu Rabbine saygı gösterene mahsustur.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi, döllenmiş yumurtayı, alakaya, rahimde asılıp beslenen embriyoya çeviriyor, alakayı şekilsiz et görünümünde yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir varlık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaradanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Can Atıcı. Âlâ Suresi.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.

0: صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çerçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kafir ise, öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. İnsan Suresi 23 ila 31. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceliğin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir,

0: hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yeryüzünün yaratılışı ve yerdeki kıtaları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Rad Suresi 3 ve 4. ayetler.
0: O yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden erkekli dişili iki eş yaratandır. O geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlarda düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı suyla sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Mahmutoğlu. Zuhruf Suresi 1-16. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Aydınlatan kitaba yemin olsun ki anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Kuşkusuz

0: O katımızdaki ana kitaptır. Çok yücedir, hikmetle doludur. Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye biz de sizi Kur'an ile uyarmaktan vaz mı geçelim? Sizden önce gelip geçenlere de nice peygamberler gönderdik. Kendilerine gelen her peygamber ile alay edip durdular. Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük. Gelip geçenlerin örnek hikayeleri ilahi kitaplarda daha önce de anlatılmıştır. Kendilerine gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan tereddüt etmeden onları sonsuz güç ve ilim sahibi yarattı diyeceklerdir. Yeri sizin için döşek kılan, gideceğiniz yere şaşmadan varasınız diye orada size yollar yaratan O'dur. Gökten ölçülü olarak su indiren de O'dur. Onunla ölü bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Bütün çipleri yaratan, bineceğiniz gemileri ve hayvanları sizin için var eden de O'dur. Var etti ki sırtlarına binesiniz, sonra üzerine yerleştiğinizde Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: bunu bize boyun eğdiren Allah noksanlardan münezzehtir. Yoksa biz buna güç yetiremezdik ve biz kuşkusuz Rabbimize geri döneceğiz. Kimi kullarını onun bir parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankör. Yoksa o yarattıkları arasından kızları kendisinin saydı da erkek çocukları size mi ayırdı? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Hud suresi 88. ayet.
3: Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse? Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Nezir Asgar. Zariyat Suresi 15 ila 26. ayetler.

حرم. وفي

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki O, size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Ey Muhammed! İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş. Bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi.

0: Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah, münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an okunması en güzel kitaptır.
2: Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ercan Çakıroğlu. Mü'min Suresi 3 ila 17. Ayetler.

الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indiren,

0: erendir. Ancak ona yönelen düşünüp ibret alır. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. O dereceleri hakkıyla yükseltendir. Arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında insanları uyarmak için iradesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine kendi indirir. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk, hükümranlık kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah'ındır. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle iman. Allah Teala şöyle buyuruyor: sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse inkarcılığı yalnız kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü Rableri katında gazabı arttırmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Şu halde kafirlerin küfrü ancak kendi ziyanlarını arttırır. Küfür, en kısa anlamıyla din adına tebliğ edilen hususları kabul etmemek demektir. İslam'a göre Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan getirdiği hususların tamamını veya bir kısmını kabul etmemek, dini hükümleri inkar edici sözleri söylemek kişiyi küfre götürür. Küfre götüren her bir eylem ve söylemi yapan kişiye ise kafir denir. Yüce Allah, İnsanoğlunu yeryüzüne halife kıldı. Yani yeryüzünün idaresini ona verdi. Ancak yeryüzünün idaresini almak, onun hakimi olmak veya istediği gibi onda tasarruf etmek anlamını taşımaz. Zira halife olmak, emanetçi olmak demektir. Bununla birlikte kimi zaman bazı insanlar dünyanın hakimiyetinin ve gücün kendisine ait olduğunu zannederek Rabbini inkar etmekten çekinmemişlerdir. Allah Teala kullarını inanmak ve inanmamak arasında serbest bırakmıştır. Ancak onların kafir olmalarına asla rıza göstermemiştir. Bunun için de Cenab-ı Hak, merhametinin bir tecellisi olarak insanları akıl nimetiyle donatmış, peygamberler ve ilahi kitaplarla onları desteklemiştir. Bütün uyarılara rağmen peygamberlerin Allah'tan getirdiği inanç, İbadet ve ahlak esaslarını inkar edenin zararı kendi aleyhinedir. Zira Allah'ın insanların inanmasına ihtiyacı yoktur. Bütün insanlar Allah'a iman etseler veya onu inkar etseler, ona hiçbir fayda veya hiçbir zarar veremezler. Kişinin kendisi iman esaslarından birini açıkça inkar ettiğini söz ve fiilleriyle ifade etmedikçe onun kafir olduğuna hükmedilemez. Her insan kendisinden sorumludur. Yaptığı kötülüklerin neticesi kendine aittir. Bu sebeple kimse kimsenin günahını yüklenmez. Dolayısıyla iman eden kendi lehine iman etmiş, kafir olan kendi aleyhine inkar etmiş olur. Kafirler ancak kendilerine yazık etmişlerdir.

Erkan Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Hüsamettin Karadaş. Bakara Suresi 142 ila 147. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir takım kendini bilmez insanlar, onları, Müslümanları yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir. Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz yönelmekte olduğun ciheti ancak Resul'e tabi olanlarla gerisin geriye dönecekleri ayırt edelim diye kıble yaptık. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler,

0: Bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Andolsun sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, peygamberi, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken içlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler. Hak ancak Rabbindendir. Artık sakın şüpheye düşenlerden olma. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Nahl Suresi 61-70. Ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler. Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ederler. En güzel sonuç kendilerininmiş diye dilleri de yalan uyduruyor. Hiç şüphe yok ki onlara cehennem vardır ve onlar oraya en önde sokulacaklardır. Allah'a andolsun, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gösterdi. O bugün de onların dostudur ve onlar için elem dolu bir azap vardır. Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik. Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır. Şüphesiz sağmal hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından süzülen, içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerinden hem içki hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır. Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptığı çardaklardan, kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır. Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin vahdaniyet sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır:
5: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Saffat Suresi 1 ve 5. Ayetler.
1: Saf bağlayıp duranlara, haykır

0: okuyarak sevk edenlere ve zikri Allah'ın kelamını okuyanlara andolsun ki sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da, batıların da Rabbidir.
1: Mü'min Suresi 2 ve 3. Ayetler.
2: Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır bulan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır.
1: Mü'min Suresi 65. Ayet.
3: O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
1: Zuhruf Suresi 84. Ayet.
4: O, gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
5: Azim olan Allah, doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık. Kalkıp da Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir, ondan başkasına asla ilah demeyiz, yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz, ondan başka tanrılar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya, artık kim Allah'a karşı yalan uyduranlardan daha zalimdir dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik. İçlerinden biri şöyle dedi: madem ki onlardan ve Allah'tan başkasına tapmakta olduklarından yüz çevirip ayrıldınız, o halde mağaraya çekilin ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın. Orada olsaydın güneş doğduğunda onun mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyler.
2: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
3: Amin, amin, amin, amin. Ya mucib es-sailin ve ya erhamer rahimin. İrhamna ve erhamil fukara vel mesakin. İlahi ya Rabbi, ya Rabbi, senin merhametine, affına, hidayetine sığınmışız. Bizi hidayetten uzak tutma ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden insanlara zarar gelmesine müsaade etme ya Rabbi. Kötü insanların elinden, kalbinden, dilinden şerre de müsaade etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, halimizi sana arz ediyoruz. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Kusurlarımızı gider ya Rabbi. Rahman'ın kullarından olmaya gayret ediyoruz. Lütfeyle ya Rabbi. Kereminden lütfeyle ya Rabbi. Kuddusiyet esman hürmetine, El-Hakem ismin hürmetine, El-Adil ismin hürmetine ya Rabbi bütün gidişatımızı rızana uygun hale getir ya Rabbi. Varsa kusurlarımız, günahlarımız, hatalarımız ki vardır, hiçbirimiz melek değiliz ya Rabbi. Kusurlarımızı affeyle, günahlarımızı affeyle, hatalarımız gider ya Rabbi. Settar esman hürmetine, Gaffar esman hürmetine, El-Hakem esman hürmetine, El-Adil esman hürmetine, kısacası 99 ismin hürmetine bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Hatta senin bilip de bizim bilemediğimiz hangi isimlerin varsa ve sen seviyorsan bilemediğimiz o isimlerin hürmetine bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertlerimize deva ver ya Rabbi. Borçlarımıza eda ver ya Rabbi. Ümidini yitirmişlere ümit lütfeyle ya Rabbi. Kereminden insanlara merhamet eyle ya Rabbi. Sağlık istiyoruz, sağlık nasip eyle ya Rabbi. Sağlık nasip eyle ya Rabbi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda ve zararları dokunur mu? Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk, dediler. İbrahim şöyle dedi, sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur.

0: hakla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Nur Suresi 58 ila 61. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz ve sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar, günde 3 defa sabah namazından önce öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu 3 vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne de onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde kendilerinden öncekilerinizin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz

0: zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.
3: Seni nasıl kurtardım? Numan İbni Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Ebu Bekir, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin evine gitti. Huzuruna girmek için izin istedi. O sırada kızı Ayşe'nin Resul-i Ekrem'e "Sen Ali'yi babamdan daha çok seviyorsun" diye çıkıştığını duydu. Kendisine izin verilince içeri girdi. "Ümmü Rüman'ın kızı" diye söylenerek Ayşe'yi tuttu. Allah'ın elçisine saygısızlık ediyor diye tokatlamak istedi ve peygambere bağırdığını "bir daha duymayacağım, tamam mı?" diye çıkıştı. Resul-i Ekrem araya girip Ebu Bekir'e engel oldu. O da öfkeli bir şekilde çıkıp gitti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz eşinin gönlünü almak için "seni adamın elinden nasıl da kurtardım, gördün mü?" diye latife etti. Aradan birkaç zaman geçmişti. Yine bir gün Ebu Bekir izin alıp Resul-i Ekrem'in huzuruna girdi. Onun kızıyla gülüp şakalaştığını görünce "ey Allah'ın elçisi" dedi. "Çekiştiğiniz gün beni aranıza aldığınız gibi barıştığınız gün de alınız." O zaman Resul-i Ekrem "tamam, aldık aldık" buyurdu.

Erkan Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Bolat. Mücadele Suresi 7 ila 11. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Gizlice konuşmaktan men edilip de men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun. Ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan, Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükselsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Nisa suresi 57 ila 59 ve 69 ila 70. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip salih ameller işleyenleri ise içinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları koyu gölgeler altında bulunduracağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ulul emre, idarecilere de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir. Sonuç bakımından da daha güzeldir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Zümer Suresi 32 ila 37. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a karşı yalan uyduran ve kendisine geldiğinde doğruyu, Kur'an'ı yalanlayandan daha zalimdir? Cehennemde kafirler için kalacak bir yer mi yok? Dosdoğru Kur'an'ı getirenle onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır. Allah işledikleri kötülükleri örtmek ve onlara yaptıklarının en güzeliyle karşılık vermek için onları böyle mükafatlandırdı. Allah kuluna yetmez mi? Seni ondan, Allah'tan başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah mutlak güç sahibi, intikam sahibi değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu oruçla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmiştir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Mücadele Suresi 1-4. Ayetler.
4: Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar zihar yaparlarken hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kadınlarından zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hükümle size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse, 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Saffet Çalış. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür." İnsana da anne babasına

0: iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. Lokman öğütlerine şöyle devam etti. Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme. Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Saffat Suresi 100. Ayet.
3: Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.
2: İbrahim Suresi 40 ve 41. Ayetler.
4: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Necm Suresi 26 ila 32. Ayetler.

وإن

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın izniyle dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar. Şüphesiz ahirete iman etmeyenler meleklere dişi isimleri veriyorlar. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade

0: edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için böyledir. Onlar ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Saygılı. Naziat Suresi 1-26. Ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere. Derken öne geçenlere. Nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korku ile inecektir. Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler. Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona Mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti: haydi Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 90.

0: 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Hadislerle İslam.

0: Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur."
1: Hadisten öğrendiklerimiz:
0: bütün insanları Adem'in oğulları, dolayısıyla insan olma noktasında özde bir kabul eden İslam inancına göre kişiyi Allah nezdinde daha değerli ve şerefli kılacak olan şey Allah'a iman etmesidir. Fakat bu konumu hak, hukuk ve adalet açısından ona herhangi bir ayrıcalık tanımadığı gibi fazladan sorumluluklar yüklemektedir. İnsanların en hayırlısı, insanlara en fazla yararı dokunandır şeklindeki hadis de bunu ortaya koymaktadır. Müslümanlar tıpkı Resul'ün kendilerine şahit olduğu gibi bütün insanlar için şahit, görüp gözeten, onlar için tasalanan ve gereğini yerine getiren sorumlular olarak tayin edilmişlerdir. Örnek gösterilen Allah Resulü'nün ilişki tarzı, Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile ifadeleriyle bize takdim edilmektedir. Allah Resulü'nün bu tavrı bizlere toplum içinde insanlarla olan ilişkilerimizi şekillendirecek ilkeler sunmaktadır. Kuşkusuz temel ilke maruf olan her şeyde dayanışmadır. Allah'ın emrettiği gibi insanlara güzellikleri anlatmak ve bölünüp parçalanmaksızın Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaksa ana hedef olarak gösterilmiştir. Tevazu sahibi olmak, böbürlenme ve taşkınlıkları ortadan kaldıracak, müminin gösterdiği tevazuysa kendisini yüceltecek ve bağışlayıcılığı da izzet ve onurunu arttıracaktır. Mudar kabilesinden mağdur oldukları her hallerinden belli olan bir takım insanlar Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Sevgili Peygamberimiz onları gördüğünde çok etkilendi ve Bilal'e ezan okumasını emretti. Namazı kıldırdıktan sonra bir konuşma yaptı. "Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan Rabbinizden korkun." ayetiyle özde birliğe dikkat çekerek kişi dinarından, dirheminden, elbisesinden, bir sağ buğdayından, bir sağ kuru hurmasından yarım hurma bile olsa tasadduk etmelidir buyurdu. Bir sağ bir hacim ölçüsü birimi olup yaklaşık 2.75 litreye tekabül eder. Derken Ensar'dan bir zat avucuna sığmayacak kadar büyük bir kese getirdi. Sonra orada bulunan sahabiler birbiri ardınca bir şeyler getirdiler. Neticede yiyecek ve elbiseden müteşekkil iki yığın ortaya çıktı. Müslümanların bu duyarlılığı Allah Resulü'nün gözlerinin içini parlatacak kadar sevindirmiş ve o şöyle buyurmuştu: "Her kim İslam'da güzel bir gelenek başlatırsa hem yaptığının ecrini hem de kendisinden sonra aynı şeyi yapanların ecrini kazanır. Onu yapanların kendi ecirlerinden de bir şey eksilmez. Her kim de İslam'da kötü bir gelenek başlatırsa hem yaptığının günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını yüklenir.

0: onların günahlarından da hiçbir şey eksilmez. Yarım hurma kadar bile olsa kişinin tasaddukta bulunması, insanın sahip olduğu her bir eklemi karşılığı, her gün için bir miktar sadaka vermesi, hayatın her anını ve yapılan her şeyi ibadete çevirmektedir. Nitekim sevgili Peygamberimiz, iki kişi arasında adaletle hükmetmeyi, hayvanına binmek ya da eşyasını yüklemek isteyen birine yardımda bulunmayı, sarf edilen güzel sözleri, namaza giderken atılan her bir adımı veya yolda insanları rahatsız eden herhangi bir engeli ortadan kaldırmayı ibadet olarak nitelemiş ve bunların sadaka olduğunu beyan etmiştir. Bu anlayış, müminlerin insanlarla ilişkilerini şekillendirmelerinde önemli bir ölçüt olmuştur. Bu tavsiyelerinin yanı sıra, aranızın kötü olmasından sakının, çünkü bu mahvedici bir haldir uyarısında bulunan Hazreti Peygamber, insanlar arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlamıştır. Zira o, çevresiyle sağlıklı ilişkiler geliştirmeyi ve dostluk kurmayı imanla bağdaştırarak, mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan bir kimsede hayır yoktur buyurmuştur.
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Bakara Suresi 135 ila 141. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Sen de şöyle de, hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyaca ondan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bilgiyi gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yasin Uslu. Maide Suresi 6 ila 11. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, def-i hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimeti tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah, iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze kalkışmıştı da, Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamber kavramıyla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Ahzab suresi 1. ayet.
6: Ey peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
4: Ahzab suresi 6. ayet.
7: Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır.
4: Ahzab suresi 38. ayet.
1: Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında

0: da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emirleri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Aktürk. Rum Suresi 31-40. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın. Ve müşriklerden, dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki onlardan her bir grup kendi katındaki dini anlayış ile sevinip böbürlenmektedir. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir de bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetleri inkar etsinler bakalım. Haydi, şimdilik yararlanın ama yakında bileceksiniz. Yoksa biz kendilerine bir delil mi indirdik de o Allah'a ortak koşmaları konusunda isabetli olduklarını söylüyor? İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse, bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine bol verdiğini ve dilediğine kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklardan, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. Azim olan Allah, doğrusudur.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Allah'ım, izzet verdiğin ecdadımıza layık bir ümmet olmayı, onların uğrunda canlarını seve seve verdikleri, şehit olmayı şeref bildikleri değerlerine sahip çıkarak bizden sonraki nesillere bu değerleri aktarmada bize yüklediğin köprü vazifesinin hakkını vererek din-i celil-i İslam emanetini bizden sonraki nesillere ulaştırmada üzerimize düşen görevleri yapmaya bizi de muvaffak eyle.
1: Amin.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Buruç Suresi.

0: صدق الله
1: العظيم. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı.

0: Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Yaşar. Vakıa Suresi 75 ila 96. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardan ise ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise kendisine selam sana, ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardan ise işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
1: Yokluğum böylesi. En çok hadis rivayet eden 7 sahabiden biri olan Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle oturuyordu. O sırada Medineli Müslümanlardan, Ensardan bir kişi gelip Peygamber Efendimiz'e selam verdi. Sonra dönüp giderken Resul-i Ekrem Efendimiz ona, "Medineli kardeş, kardeşim Sa'd İbni Ubade nasıl?" diye sordu. O da, "Durumu iyiye gidiyor." dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Sa'd İbni Ubade'yi hanginiz ziyaret etmek ister?" buyurarak ayağa kalktı. Biz de 10-15 kişi onunla birlikte kalktık. Ne ayağımızda bir ayakkabı veya mest, ne başımızda bir takke, ne de üstümüzde bir gömlek vardı. Biz o çorak arazide öyle yürüyüp gidiyorduk. Sonunda Sa'd'ın evine vardık. Onun etrafını çeviren yakınları, Hazreti Peygamber'le arkadaşlarının Sa'd'a yaklaşması için geri çekildiler.

0: خير. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz.

0: Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hakla gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Kamer Suresi 13 ila 31. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. Gemi inkar edilen kimseye Nuh'a bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu. Andolsun biz onu, tufan olayını bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler? Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Ad kavmi de Hud'u yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış? Biz onların üstüne uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik. İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Semud kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi. İçimizden bir insana mı uyacağız? Asıl o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz. Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır, o yalancının, şımarığın biridir. Onlar yarın bilecekler, kimmiş yalancı, kimmiş şımarık. Salih'e şöyle demiştik. Şüphesiz biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret. Onlara suyun deveyle kendileri arasında nöbetleşe paylaştırıldığını bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun. Derken kavmin en azgını olan arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti. Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış? Şüphesiz biz onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de onlar ağdaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Âl-i İmran Suresi 121-129. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani sen sabah erkenden savaşmak için müminleri mevzilere yerleştirmek üzere ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. O zaman sizden iki bölük, Allah onların velisi olduğu halde bozulup çekilmeye yüz tutmuştu. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Andolsun ki Allah size zayıf ve çaresizken Bedir'de de yardım etmişti. Allah'a isyandan sakının ki şükretmiş olasınız. O zaman inananlara şöyle diyordun: Rabbinizin indirilen 3000 melekle size yardım etmesi sizin için yeterli değil mi? Evet, eğer siz sabır gösterip itaatsizlikten sakınırsanız, onlar şu anda süratle üzerinize gelseler bile Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle yardım edecektir. Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. Zafer yalnız güçlü ve hikmet sahibi Allah katından gelir. Allah bu yardımı inkar edenlerin bir kısmını helak etmek veya onları ümitsiz olarak geri dönecek şekilde bozguna uğratmak için yapmıştır. Resulüm, bu işte senin yapacağın bir şey yok. Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya onları cezalandırır. Çünkü onlar zalimlerdir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
1: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de vasiyetle ilgili hükümler şöyle yer almaktadır:
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 12. ayet.
3: Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu paylaştırma, ölen karılarınızın yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Yine bu paylaştırma yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa ona altıda bir düşer. Eğer kardeşler birden fazla olurlarsa üçte bir de ortaktırlar. Bu paylaştırma varislere zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. Bütün bunlar Allah'ın emridir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.
1: Maide suresi 106. ayet.
4: Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman vasiyet sırasında aranızda şahitlik edecek olanlar sizden adaletli iki kişidir. Yahut seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse sizin dışınızdan başka iki kişi şahitlik eder. Eğer şüphe ederseniz onları namazdan sonra alıkorsunuz da Allah adına akraba da olsa şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz. Gizlediğimiz takdirde şüphesiz günahkarlardan oluruz diye yemin ederler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Neml Suresi 15 ila 19. ayetler.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz

0: Davut'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar hamd bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a mahsustur dediler. Süleyman Davut'a varis oldu ve ey insanlar bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur dedi. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri vakit bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler." dedi. Süleyman onun bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki, "Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: İlahi rahmetin esintileri gelir ondan. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Bakara Suresi 286. Ayet. Müminlerin Duası.
2: Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz.
3: Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla. Bize acı, sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Nisa suresi 80 ila 84. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceleyin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır. Sen onları aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. Kendilerine güvenlik, barış veya korku, savaşla ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar. Halbuki onu peygambere ve içlerinden yetki sahibi kimselere götürselerdi, elbette bunlardan onu değerlendirip sonuç, hüküm çıkarabilecek nitelikte olanları onu anlayıp bilirlerdi. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç muhakkak şeytana uyardınız. Ey Muhammed! Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üstündür. Cezası daha şiddetlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.

Aşırı Şerif. Okuyan Remzi Er. Ahzab Suresi 38 ila 48. Ayetler.

0: وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir.

0: Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah, onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Hümeze Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O, malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O, Allah'ın yürekleri işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Haç suresi 42-44. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer seni müşrikler yalanlarsa, emin ol onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavmi de yalanlandı. İbrahim'in kavmi de, Lut'un kavmi de, Medyen halkı da, Musa da yalanlandı. Ben de o kafirlere bir süre verdim. Sonra onları tutup yakalayıverdim. O zaman görsünler beni, inkar et.

nasılmış? Ayetlerde Hazreti Peygamber'e dönük bir teselli vardır. Aynı zamanda onun kavminden görmüş olduğu türlü bela ve çeşitli kötülüklere karşı koyarken sabırlı davranması ile ilgili kesin emir vardır. Haç suresi 45. ayet. Nice memleket var ki biz onları zulmederken yok ettik de, şimdi onlar çatıları çökmüş, duvarları üzerine yıkılmıştır. Geride bu memleketler gibi nice kullanılmayan kuyular ve yüksek köşkler kalmıştır. Zulüm, zalimin vatanının tahrip olmasına yol açar. Bu meyanda önce zalimin rahatlık mekanları yok olur ki bu onun kalbidir. Zalimlere hakim olan vahşet duygusu onların gönüllerinin darlığından, kötü ahlaklarından ve zulmettikleri kimselerin aşırı öfkelerinden kaynaklanır. Bütün bunlar onların rahatlık yurtlarının tahribidir. Zalim rahat görmez. Gerçekte rahatlıklarını yitirmek, yaptıkları zulümlerine karşılık onlara bulaşan cezalar arasındadır. Bir yoruma göre zulmet menzillerinin harap olması bazen gecikir, bazen hemen gerçekleşir. Nefislerinin ibadetlerden uzaklaşarak harap olması ise zulümlerinin kötülüğünden kaynaklanır. Kalplerinin harap olması ise gafletin onlara özellikle de halvet zamanlarında ve namaz vakitlerinde hakim olması demektir. Bu onlar için gecikmeyen bir cezadır. Nice kullanılmayan kuyular ve yüksek köşkler kalmıştır. Kullanılmayan kuyu işari yorumda gönüllerinde bulunan fışkıran kaynaklara işaret eder. Onlar bu kaynaklardan su çıkartır. Bu su çıkartma iradelerinin galebesi ve vecdin gücü gibi vakitlerine hayat kazandıran şeylere vesile olur. Onlar zulümle nitelendiklerinde ise kuyuların örtüsü güçlenir, pınarları engellediği için sular kesilir. Yüksek köşklerse sırlarının kendilerine yerleşmiş heybet ve ünsiyetten boşalmasına işaret eder. Aynı zamanda ruhlarının da sevgi nurlarından, İştiyak sultanından ve türlü veclerden boşalmasına işaret eder. Haç suresi 46. ayet. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki kendilerinin akıllanmalarına sebep olacak kalpler ve işitmelerine neden olacak kulakları olsun? Doğrusu gözler körelmez ama sinelerdeki kalpler körelir. Onların yaratılış cihetinden gelen kalpleri vardır. Bununla birlikte övülmüş nitelikleri ortadan kalkınca sanki onlar gerçekte yokmuş gibidir. Allah körlüğün kalbin körlüğü olduğunu bildirdi. Aynı şey sağırlık için de geçerlidir. Kalbin duymak ve görmek vasıflarıyla nitelenmesi sıhhat kazanınca onun idrak bakımından canlıya ait olan diğer vasıflarla da nitelenmesi mümkündür. Kalpler yakin nuruyla gördüğü gibi sırrın burnuyla da Hakk'ın yönelmesinin esintilerini idrak eder. Bir rivayette şöyle denilir: ben Rabbinizin nefesini Yemen cihetinden duyuyorum. Allah Teala ise Hazreti Yakup'tan haber vererek onun şöyle dediğini bildirmiştir: kuşkusuz ben Yusuf'un kokusunu duyuyorum. Kokuyu duymak ancak sırların idrakiyle mümkündür. Maddi bir kokunun koklanması söz konusu değildir. Hac suresi 47. ayet. Senden acele azap istiyorlar. Elbette Allah sözünden dönmez. Bununla beraber Rabbinin indinde bir gün sizin hesabınızla 1000 sene gibidir. Onların tasdik etmemeleri tehdit edildikleri azabı acele istemeye sevk etmiştir. Bu nedenle Allah ona iman etmeyenler hemen gelmesini ister buyurdu. İman etselerdi tasdik ederler, tasdik etselerdi sükunet bulurlardı. Rabbinin indinde bir gün sizin hesabınızla 1000 sene gibidir. Yani Allah'ın nezdinde günler eşittir. Allah'ın işlerinde bir acelesi yoktur. Onun nezdinde bir gün ile 1000 sene eşittir. Çünkü üzerinde zaman geçmeyen kimse, zamanı yürüten kimsedir. Onun için zamanın varlığıyla zamanın yokluğu veya zamanın azlığı ve çokluğu eşittir. Hac suresi 48. ayet. Zulme devam ederlerken kendilerine süre verdiğimiz nice memleketler var ki ben onları yakalayıp tutmuşumdur. Sonunda dönüş banadır. Mühlet vermek Allah'tandır. Bu meyanda mühlet vermek zalimi bir süre zulmünde bırakmak demektir.

0: imkanı genişletilir, süresi uzatılır, ipi genişletilir. Bu durumda o takdirin kabzasından kurtulduğunu zanneder. Buysa Allah'ın irade etmiş olduğu kişinin zannıdır. Sonra beklemediği bir yönden onu tutup yakalar. Böylece pişmanlık onu kaplar, o esnada pişman olur. Ama süresi kalmamıştır. İlahi takdirde yokluğu belirlenmiş bir şeyin çabayla var kılınması nasıl mümkün olabilir ki? Hac Suresi 49. Ayet. De ki, ey insanlar, ben size sadece apaçık anlatan bir uyarıcıyım. Şekilde size benzerim, lakin gönlüm cihetinden sizden ayrıyım. Ben iyileriniz için müjdeci, kötüleriniz için uyarıcıyım. Size getirmiş olduğum itaat ve ihsana dair emirleri, burhanları ortaya koymakla teyit ettim.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Firavun'un imana yanaşmaması üzerine Musa'ya kullarımı İsrailoğullarını geceleyin Mısır'dan yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. Firavun halkını saptırdı, onlara doğru yolu göstermedi. Allah şöyle dedi: "Ey İsrailoğulları, sizi düşmanınızdan kurtardık. Size Tur'un sağ yanını vaat ettik ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin, yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demektir. Şüphe yok ki ben tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim." Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Haşr Suresi 18 ila 24. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretti.

0: Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Kehf Suresi 107 ila 110. ayetler.

olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözlerini

0: Tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın. Ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'la ilgili şu ayetleri beyan etmektedir.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Ali İmran Suresi 65. Ayet.
6: Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?
4: Maide Suresi 46. Ayet.
7: O, peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı, önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik.
4: Saf Suresi 6. Ayet.
8: Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler.
4: Maide Suresi 68. Ayet.
9: De ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni Kur'an'ı uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

تحبون العاجلة وتذرون العاجلة.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geride bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu, vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O, peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Azim olan Allah doğru söyledi.

helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle. Fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah'ım, bana borçları ödemeyi ihsan eyle. Benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi senin yolunda kullanmayı nasip eyle.

0: Müjde Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Maide Suresi 87 ila 93. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu

0: Er, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz, bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere, Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Gölbaşı. İsra Suresi 78 ila 83. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Musa'nın hayatı. 4. bölüm. Sarayın duvarları arasında ve meydandaki büyük yüzleşme. Musa ve Harun Firavun'un huzuruna çıktı. Mesaj netti. İsrailoğullarına zulmü bırak, onları bizimle gönder. Firavun soğuk ve kibirli bir şekilde onların Rabbinin kim olduğunu sordu. Musa sakin ve açık bir cevap verdi. Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren, onu yoluna sevk eden Allah'tır. Bu cevap sadece bir inanç beyanı değildi. Kainattaki düzeni işaret eden bir akıl yürütmeydi. Yeryüzünün beşik gibi hazırlanışı, yolların açılışı, gökten suyun inişi, bitkilerin çeşitliliği. Musa, tevhidi, varlığın delilleriyle konuştu. Firavun konuyu farklı bir yöne çekti. Geçmiş kavimlerin ne olacağını sordu. Musa bilgiyi Allah'a havale etti. Onların ilmi Rabbimin katındadır. Bazen tartışma hakikati aramak için değil, muhatabı dağıtmak için yapılır. Musa bu tuzağa düşmedi. Mesajı ana eksende tuttu. Firavunsa asıl korkusunu açığa vurdu. Bize

0: yurdumuzdan çıkarmak mı istiyorsun? Bu bir sihir mi? Karar verildi. Bir buluşma, bir meydan, halkın toplanacağı bir gün. Bayram günü, kuşluk vakti. Firavun sihirbazlarını çağırdı. Bu mücadeleyi bir gösteriye çevirmek istedi. Meydan doluydu. Halk kuşluk vaktinde toplanmıştı. Firavun otoritesini kalabalığın gözü önünde tahkim etmek istiyordu. Sihirbazlar hazırlandı. Musa'ya sordular. Sen mi başlayacaksın, biz mi? Musa onların başlamasını söyledi. İpler atıldı, sopalar atıldı, göz boyandı. Hareket varmış gibi göründü. Kalabalık etkilendi, heyecan yükseldi. Musa'nın içine bir an endişe düştü. Bu peygamberin insan oluşuydu. Fakat vahiy geldi. Korkma, sen daha üstünsün. Musa asasını attı. Bu kez olan şey göz yanılsaması değildi. Bu mucizeydi. Asa, onların kurduğu bütün hileleri yuttu. Sihirbazlar bu işin uzmanıydı. Hilenin sınırını en iyi onlar bilirdi. Bu yüzden ilk anlayan da onlar oldu. Bu sihir değildi. Sihirbazlar topluca secdeye kapandı ve kararlı bir şekilde Musa ve Harun'un Rabbine iman ettiklerini söylediler. Firavun'un iktidarı ilk kez meydanda çatladı ve o fikren cevap veremeyenin silahına sarıldı, tehdide. Firavun öfkeyle kendisinden izin almadan iman ettiklerini söyledi. Ellerini ve ayaklarını çaprazlama kestireceğini, onları hurma dallarına astıracağını ilan etti. Sihirbazlar geri adım atmadı. Bize gelen apaçık deliller karşısında seni tercih etmeyiz, dediler. Sen ancak bu dünya üzerinde hükmedersin, dediler. İman, geçici iktidarı aşan bir kararlılığa dönüştü. Bu sahne, inancın psikolojisidir. Korkuyu inkar etmeden, korkunun üstüne çıkan bir teslimiyet. Belgeselimizin bu bölümünde gördüğümüz şey şudur. Hakikat bazen en sert kalplere ulaşmaz. Ama hakikatin tanığı olanlar bir anda safını belli eder. Hileyle mucizeyi ayıran göz bazen uzman gözüdür. Peygamberlerimizin izinde de Hazreti Musa'nın kıssasında bugün Medyen'deki sığınaktan Tur'daki çağrıya, saraydan meydana uzanan büyük çizgiyi takip ettik. Bir sonraki kısımda, kıssanın devamında, Firavun'un baskısının nasıl derinleştiğini ve İsrailoğullarının kaderinin hangi dönemeçlerden geçtiğini ele alacağız.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Mülk Suresi 15 ila 30. ayetler.

قليلا ما تشكرون.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O'nadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti. Yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koymayız.

Vav Radyo Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Saffat Suresi 149 ila 182. ayetler.

فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara sor. Kız çocukları Rabbinin de, erkek çocukları onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış? İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti? Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz getirin bu delil içeren kitabınızı. Allah ile cinler arasında da hesap bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları bunlar gibi değildir. Ey müşrikler! Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz. Melekler derler ki, bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz orada saf duranlarız. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edip yüceltenleriz. Müşrikler şunu da söylüyorlardı. Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlaslı kullar olurduk. Fakat kitap gelince onu inkar ettiler. Yakında sonlarının ne olacağını bilecekler. Andolsun peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ordularınız galip gelecektir. O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Gözetle onları. Yakında onlar da görecekler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur. Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Bekle ve gör. Onlar da yakında görecekler. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.

0: Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında Meali Şerif, Siyer, Tefsir, Sahabe Hayatları, Peygamberler Tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Sıla-i Rahim konusunda kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize şunları emretmiştir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şura Suresi 20 ila 23. ayetler.
3: Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. Şükrün karşılığını verendir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Yasin Suresi 33 ila 50. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkarttık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çifter çifter yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız. Kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde inkarcılar müminlere derler ki dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler. Şayet gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kuyuya düşmekten sana sığınırım. Yüksekten düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytana çarpılmaktan sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Zehirli hayvan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım. Sana

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve tüm inananları bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Hicr Suresi 1-15.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir. İnkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye çok arzu edeceklerdir. Bırak onları yesinler, içsinler, yararlansınlar. Emelleri onları oyalaya dursun. İleride gerçeği bilecekler. Helak ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belli vakti vardır. Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz. Dediler ki, ey kendisine zikir, Kur'an indirilen kimse, sen mutlaka delisin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, bize melekleri getirsene. Biz melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. Şüphesiz o zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucusu da elbette biziz. Ey Muhammed! Andolsun senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı. Aynı şekilde onların tutumlarına uygun olarak biz onu suçluların kalbine sokarız. Önceki milletlerin helakine dair Allah'ın kanunu geçmiş iken onlar buna, Kur'an'a inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar yine gözlerimiz döndürüldü, biz herhalde büyülenmiş bir toplumuz derlerdi. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Hazreti Osman 2. bölüm Habeşistan ve Medine hicreti.
1: Mekke'nin aristokratları tarafından kuşatılan ve yalnızlaştırılan Osman bin Affan için artık doğup büyüdüğü şehir dar gelmeye başlamıştı. Ebu Süfyan'ın azarlarına, Ebu Uhayha'nın beddualarına ve amcası Hakem'in zincirlerine imanındaki sarsılmazlıkla karşı duran bu genç adam, şimdi Allah Resulü'nün emriyle bilmediği bir ufka yelken açıyordu. İslamiyet'in 5. yılıydı. Yanında eşi, Gönüller Sultanı'nın kızı Rukayye vardı. Onlar İslam tarihinin en hüzünlü ama en onurlu yolculuklarından birine, Habeşistan hicretine çıkıyorlardı.
2: Korkma ey Rukiye, babandan ayrılmanın hüznü kalbini yaksa da bil ki biz Allah'ın vaat ettiği o emniyet yurduna gidiyoruz.
3: Babamın sözleri kulağında Osman. O bizim için Hazreti İbrahim ve Lut'tan sonra Allah yolunda hicret eden ilk aile buyurdu. Bu şeref çektiğimiz her çileye değer.
2: Elhamdülillah. Bak, kayıklar yaklaşıyor. Karanlığın içinde bir nur gibi süzülüp gideceğiz bu sahillerden. Kureyş'in zulmü artık arkamızda kalacak.
1: Habeşistan, adaletli hükümdar Necaşi Ashame'nin gölgesinde bir huzur limanıydı. Ancak Kureyş'in kiyini gurbette de muhacirlerin peşini bırakmamıştı. Mekke'den gönderilen elçiler sığınmacıların iadesini istese de Osman ve arkadaşları bu sınavı vakarla verdiler.
4: Konuşun ey Hicaz'dan gelen yabancılar. Sizleri buralara savuran, atalarınızın dinini terk ettiren o yeni nur nedir?
5: Ey hükümdar! Biz cahiliye karanlığındaydık. Allah bize içimizden doğruluğunu, eminliğini ve nesebini bildiğimiz bir elçi gönderdi.
2: Ey hükümdar! Bizim dinimiz haya dinidir. Bizim elçimiz bize sadece bir olan Allah'a ibadet etmeyi, doğru sözlü olmayı ve akrabalık haklarını gözetmeyi emreder. Ben ki Mekke'nin zenginliğini bu hayasız düzene değişmiş biriyim.
4: Vallahi bu sözler ve İsa'nın getirdikleri aynı nur kaynağından fışkırıyor. Gidin. Sizi koruyacağıma dair Allah'a söz veriyorum.
1: Gurbet toprakları Osman ve Rukayye'ye en büyük teselliyi de beraberinde getirdi. Habeşistan'da bir oğulları dünyaya geldi. Adını İslam'ın izzetiyle Abdullah koydular. Artık Osman bin Affan, cahiliyedeki Ebu Amr künyesini bırakmış, Müslümanlar arasında şefkatle anılacağı Ebu Abdullah künyesine kavuşmuştu.
2: Hoş geldin ey Abdullah. Rabbim seni İslam'ın hür topraklarında yükselen fidanlardan eylesin.
3: Bak Osman, tıpkı babama benziyor gözleri. Gurbeti vatan kılan bu masum sabidir.
1: Zaman su gibi aktı. Habeşistan'dan Mekke'ye dönen Osman, Mekke'nin artık tahammül edilemez hale gelmesiyle bu kez her şeyini geride bırakarak Medine'ye hicret etti. Allah Resulü Medine'de bu fedakar dostunu büyük bir lütufla karşıladı. Onu Mescid-i Nebevi'nin tam karşısındaki bir arsayla şereflendirdi. Ve İslam'ın o büyük kardeşlik köprüsü kurulduğunda Osman ile Evs bin Sabit kardeş ilan edildi.
6: Hoş geldin ey ahiret kardeşim Osman. Benim malım senin malındır. Yarısı senindir.
2: Allah malını ve aileni mübarek kılsın kardeşim. Evs, ben bir tüccarım. Bana çarşının yolunu göster. O bana kafidir.
1: Takvimler hicretin 2. yılını gösteriyordu. Ebu Süfyan idaresindeki büyük bir ticaret kervanının Suriye'ye gittiğini haber alan Hazreti Peygamber, kervandaki malların çokluğunu ve muhafız sayısının azlığını ashabına anlatarak onları bu kervanı Bedir'de ele geçirmek üzere sefere davet etmişti. Ancak Osman bin Affan'ın kalbi iki büyük ateşin arasındaydı. bir yanda Allah Resulü ile birlikte sefere çıkma arzusu, diğer yandaysa ağır bir hastalığın pençesinde günden güne eriyen eşi, peygamber kızı Rukiye.
2: Ey Rukiye, gönlüm babanla birlikte gitmek isterdi. Lakin halin, gözlerini açacak mecalim bile yok. Seni bu halde nasıl bırakırım?
3: Osman, git. Babamın yanında ol. Ben iyiyim.
2: Hayır, ey nur yüzlüm. Allah Resulü senin halini biliyor. O bana bizzat haber gönderdi. Osman, kızımın başında kal buyurdu. Sen bana onun emanetisin.
1: Günler Medine'de ağır bir sessizlikle geçti. Bir yanda Hazreti Peygamber'den gelecek haber bekleniyor. Diğer yanda Osman'ın hanesinde bir mum gibi sönen hayatın son demleri yaşanıyordu. Nihayet ufuktan bir toz bulutu yükseldi. Müjdeci Zeyd bin Harise, İslam ordusunun muzafferiyetini ilan etmek üzere şehre giriyordu.
7: Müjdeler olsun ey Medine halkı! Bedir'de hakla batıl ayrıldı. Allah Resulüne zaferi müyesser kıldı.
2: Duydun mu Rukiye? Duydun mu? Babam kazandı. İslam kazandı. Rukiye, cevap vermiyor musun? Rukiye.
1: Zafer müjdesiyle aynı anda Hazreti Rukiye ruhunu Rahman'a teslim etmişti. Hazreti Osman için o gün Bedir'in büyük sevinciyle hayat arkadaşını toprağa vermenin derin acısı birbirine karışmıştı. O, bu ağır imtihanı da her zamanki gibi büyük bir metanetle ve imandaki sarsılmazlığına yakışan bir vakarla karşıladı. Allah Resulü, Bedir dönüşü kızının vefatını öğrendiğinde hüzünlendi. Fakat Osman'ın sadakatini ve vefasını gördü. Peygamber Efendimiz, yanında üçüncü bir kızım olsaydı onu da Osman'la evlendirirdim buyurarak diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü bu hayat imsali gence nikahladı. Osman bin Affan İslam tarihinin şerefli sayfalarına Zünnureyn, yani iki nur sahibi olarak işte böyle kazındı.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Hud Suresi 1-8. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, ayetleri, hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem, eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış. Sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye ömrünüzün sonuna kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. İyi bilin ki onlar ondan gizlenmek için kalplerindeki düşmanlığı gizliyorlar. Yine iyi bilin ki elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki

0: rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin dünyada duracakları yeri de, öldükten sonra emaneten konulacakları yeri de o bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde, 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler. Andolsun, biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka onu ne alıkoyuyor derler. İyi bilin ki azap onlara geleceği gün kendilerinden bir daha uzaklaştırılmaz ve alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatmış olur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Tahrim Suresi 8 ila 12. ayetler.

وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o, Rabbim bana katında cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an

0: Anı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ismi en çok geçen peygamber olan Musa aleyhisselam için şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 91.
4: Allah'ın kadrini gerektiği gibi bilemediler. Çünkü Allah hiç kimseye hiçbir şey indirmedi dediler. De ki, Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği, parça parça kağıtlar haline koyup ortaya çıkardığınız pek çoğunuysa gizlediğiniz, kendisiyle ne sizin ne babalarınızın bilmediği şeylerin size öğretildiği kitabı kim indirdi? Ey Muhammed! Allah indirdi de. Sonra bırak onları, içine daldıkları batakta oynaya dursunlar.
1: En'am suresi 154.
5: Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmeti erdirmek için Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik de Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler.
1: Yunus suresi 75.
6: Sonra bunların ardından Firavun ile ileri gelenlerine de Musa ve Harun'u mucizelerimizle gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir toplum oldular.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Çalışkan. Alak Suresi. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ورب

0: واسجد واقترب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin ya o engellenen kul hidayet üzere ise, ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa? Ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Andolsun eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalarız. Haydi, taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
3: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
4: Amin, amin. Ya mucibes sailin ve ya erhamer rahimin, irhamna ve erhamil fukara ve mesakin. Allah'ım sana binlerce hamdü sena ederiz. Sevgili elçine, iki cihanın önderine, dünya ve ahiretteki ebedi liderimize, Muhammed Mustafa Efendimiz'e binlerce salatü selam olsun. Allah'ım yaşadığımız müddetçe Müslüman kalmaya, İslami prensipleri yaşamaya gayret ettik. Bizlere yardım eyle ya Rabbi. Bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ayağımızı kaydırma ya Rabbi. Ayağımızı kaydırtma ya Rabbi. Şerre bulaştırtma ya Rabbi. Sevmediğin şeylerle muhatap ettirme ya Rabbi. Kur'an'a uymayı nasip eyle ya Rabbi. Peygamber'e uymayı nasip eyle ya Rabbi. Onun yolunu yol edinmeyi nasip eyle ya Rabbi. Resulullah'ın önderliğinden bizleri uzaklaştırma ya Rabbi. Kem gözlerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Sevdiklerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Şeytanın saptırmasından, ihvasından uzak eyle ya Rabbi. Nefsimize uydurtma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hem kalbi, dili ve lisanı, yani manevi yönden yüreği hasta olanlar var, bir de maddi hastalar vardır. Allah'ım hepsine şifa nasip eyle. Hepsine şifa nasip eyle. Hepsine şifa nasip eyle. Doğru yoldan şaşırmış olanı hidayete erdir ya Rabbi. şerre bulaşanları imani yolda, peygamber yolunda, Kur'an yolunda ulaştır ya Rabbi. Hastalara şifa ver ya Rabbi. Dertlilere deva ver ya Rabbi. Borçlulara eda ver ya Rabbi.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Zuhruf Suresi 17 ila 25. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan biri Rahman'a örnek kıldığı, isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman öfkesinden yüzü simsiyah kesilir. Süs içerisinde narin bir biçimde yetiştirilen ve tartışmada delilini erkekler gibi açıklayamayanı mı Allah'a isnat ediyorlar? Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların yalan şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır. Eğer Rahman dileseydi biz onlara kulluk etmezdik dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır. Onlar sadece şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz dediler. İşte böyle. Biz senden önce hiçbir memlekete bir uyarıcı göndermedik ki oranın şımarık zenginleri şüphe yok ki biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de elbette onların izlerinden gitmekteyiz demiş olmasınlar. Gönderilen uyarıcı, ben size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı? Dedi. Onlar, biz kesinlikle sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz, dediler. Biz de onlardan intikam aldık. Yalanlayanların sonu bak nasıl oldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimizin hayatını düstur edinenlerin başucu kitabı. Ahmet Şentürk'le Riyaz-ı Salihin okumaları her çarşamba saat 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Mahmutoğlu. Rahman Suresi 26 ila 40. ayetler.

0: zatıysa baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister, ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman, artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Meryem Suresi 76 ila 83. ayetler.

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır sonuç itibariyle de. Ayetlerimizi inkar edip bana elbette mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün mü? Gaybı mı görüp bilmiş yoksa Rahman'dan bir söz mü almış? Hayır, iş onun dediği gibi değil. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını artırdıkça artıracağız. Onun ahirette sahip olacağını söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek. Onlar kendileri için kuvvet ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, ilahları onların ibadetlerini inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklar. Kafirlerin başına onları durmadan günaha ve azgınlığa tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ahmet Şentürk'le

Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar. Fahri alem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nihayetsiz salat ve selamlar olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, saygıyla selamlıyorum sizleri. Önceki dersimizde Allah yolunda infak etmenin, sevdiğimiz şeylerden verebilmenin önemi üzerinde durmuştuk. Bu haftada inşallah verme ile ilgili olan cömertlik ahlakı üzerinde duracağımızı ifade etmiştik. Bugünkü dersimizi Allah nasip ederse cömertliğe ayıracağız. Cömertliğin ne anlama geldiğini, Allah Celle Celaluhu'nun Esma-i Hüsnası içerisinde yer alan El-Kerim, El-Ekran, El-Cevad, El-Vehhab gibi isimleri üzerinde duracağız. Kur'an-ı Kerim'de cömertliğin övüldüğünü, cimriliğin yerildiğini ise ayet-i kerimelerden öğreniyoruz. Bu ayet-i kerimelere inşallah kulak vereceğiz. İnsanlar arasında cömertliğin zirvesi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve yine onun örnekliğinde ortaya çıkan sahabi neslinin cömertlikteki İsar ahlakını konuşacağız. Allah nasip ederse dersimizin sonunda da nasıl cömert olabilirim sorusunu inşallah cevaplayacağız. Öncelikle cömertlik nedir? Bu soruya verebileceğimiz en kısa cevap, gerekeni gereken yerde gönül rızasıyla harcamak. Cömertlik böyle bir iyilikseverlik. Gerekeni gereken yerde gönül rızasıyla harcamak. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'de cömertliği anlatırken çok zengin bir kelime hazinesi kullanılır. Bugün ayet-i kerimeleri veya hadis-i şerifleri okuduğumuzda bu kelimelerle karşılaşırız. Peki hangi kelimeler vardır? Kerem kelimesi vardır. Cud, cevdet kelimesi vardır. Seha, sehavet kelimesi vardır. Semahat, semih kelimesi vardır. İsar kelimesi vardır.

vardır. İnfak kelimesi vardır. İ'ta kelimesi vardır. İhsan kelimesi vardır. Sadaka kelimesi vardır. Çok zengin bir hazine var cömertlikle ilgili kelime hazinesi. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de belirtilen ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müminde olmaması gereken bir ahlak olarak nitelendirdiği cimrilikle ilgili de bazı kelimeler zikredilir. Onlardan biri buhl, bakhillik. Bir diğeri ise şuhtur. İnşallah hem ayet-i kerimelerde hem de hadis-i şeriflerde geri geldikçe bu kelimelere işaret etmeye çalışacağım. İmam Gazali rahmetullahi aleyh İhyasında cömertliği çok güzel tarif eder. Aslında en başında mal ile insanın arasındaki irtibatın nasıl olması gerektiğini bizlere açıklar ve der ki insanların ihtiyacına yarasın diye mal yaratılmıştır. Harcanması gereken yerde harcamamak cimriliktir. Harcanmaması gereken yerde harcamak israftır. İkisinin ortasını bulmak ise cömertliktir. Ne cimrilik ne israf. Dinin bin İslam'ın bizden istediği şey cömertlik. Gazali bu tanımı iki ayet-i kerimeye dayandırır. Onlardan biri İsra suresinin 29. ayet-i kerimesi. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى اُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا Elmalı Hamdi Efendi merhumun mealiyle hem elini bağlayıp boynuna asma hem de onu büsbütün açıp saçma ki pişman olur, açık kalırsın. Bir başka ayet-i kerime Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا Ve onlar ki infak ettikleri vakit israf etmezler. Hisset de yapmazlar. Yani hasislik, cimrilik, pintilik. İkisi arası denk giderler. Evet, cömertlik nedir? Harcanması gereken yerde malı harcayabilmektir. Tabii bununla birlikte bir şart daha vardır ki cömertlikle ilgili çok kıymetli ve önemlidir. Bu da nedir? Gönüllüce bu fiili gerçekleştirmek. Gönülsüzce yapan bir kimse cömert olarak nitelendirilemez. Onun için İmam Gazali rahmetullahi aleyhin vurgusuyla şunu ifade edebiliriz. Kalpte, gönülde mal sevgisi değil, malı yerinde harcama sevgisi olmalıdır. Eğer gerçekten bir müminin kalbinde, gönlünde malını infak edebilme, yerli yerince harcayabilme sevgisi, ihsan ve ikram olursa ne âlâ ne güzel. O cömertlik vesilesiyle o kimse güzel ahlaka inşallah ulaşmış olur. Cömertliğin kaynağı üzerinde durmamız gerekir. Aslında cömertliği konuşmaya onun asıl sahibinden başlamak gerekir. Gerçek cömertlik hiçbir karşılık beklemeden vermektir. Bu da ancak Allah Celle Celaluhu için düşünülebilir. Bu manada insana cömert demek mecazdır. Çünkü insan ne verirse versin mutlaka bir beklentisi vardır, olabilir. Bu beklenti en azından ahiret yurdundaki sevaptır. Ulaşabileceği nimetlerdir. Allah Celle Celaluhu ise verdiğine karşılık hiçbir şeye muhtaç değildir. Esma-i Hüsna'da Rabbimizin bu sıfatını, cömertliğini doğrudan hatırlatan isimler vardır. En başta da El-Kerim ismi şerifi gelir. Bu ismin yer aldığı bir ayet-i kerime var. Normalde ayet-i kerime bir tembih, bir uyarı içeriyor. Ama Rabbimiz o uyarıyı da El-Kerim vasfıyla, ismi şerifiyle irtibatlı bizlere aktarıyor. İnfitar suresinin 6. ayet-i kerimesi. Ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insan, ne mağrur etti seni o kerim Rabbine?
İnsanı uyaran bir

Ayette normalde Allah Celle Celaluhu'nun kahrını veya celalini hatırlatan bir isim bekleyebiliriz. Ama burada özellikle Kerim ismi zikrediliyor. Aslında bu ayet-i kerimenin mesajı açık. O Kerim olan Rabbine yönelirken, ibadet ederken, kulluğu yerine getirirken bir dikkat ile, bir hassasiyetle hareket et. Kerem'in karşılığı iman ve şükrü arttırmaktır. Kerem'in karşılığı istiğna değildir, saygısızlık değildir. Kulluk hayatında labalileşmek değildir. Dolayısıyla Kerim olan Kerem sahibi bir Rabbimiz var. Bize düşen vazife de nedir? İman ve şükürle itaati arttırmaktır. Bir diğer ismi şerif ise El-Ekram'dır. Yine ilk inen ayet-i kerimelerde Rabbimiz bizlere kendisini Kerem'i üzerinden tanıtır. İkra ve Rabbukel Ekram. Oku, o Kerem'ine nihayet olmayan Rabbindir. Ekrem'i Elmalı merhum şöyle açıklıyor. Her Kerim'den daha Kerim olan, Kerem'ine son olmayan, karşılık beklemeden, bir çıkar gözetmeden, korkusuzca ve endişesizce lütfeden. Ve Elmalı ekliyor. Hakikatte Kerim, yalnız kendisinden ibaret bulunan o Allah Celle Celaluhu'dur. Bir diğer isim ise El-Cevad ismi şerifidir. Bu isim cud kelimesinden gelir. Allah Celle Celaluhu cömerttir. Geçen dersimizde de ifade etmiştik. Cömertliği ve güzel ahlakı sever. Bayağı, adi ahlakı, kötü ahlakı ise sevmez. Ve yine bir ismi şerifi daha burada zikredebiliriz. Karşılıksız veren, hibe eden, bağışlayan El-Vehhab ismi şerifi. Bütün bu isimler El-Kerim, El-Ekram, El-Cevad, El-Vehhab hepsi aynı hakikate işaret eder. Bizim cömertliğimiz Allah Celle Celaluhu'nun cömertliğinden aldığımız küçük bir paydır. Bu cömertlik Allah Celle Celaluhu'nun bir atiyesidir, ikramıdır, ihsanıdır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda birçok ayet-i kerimede cömertlik övülür, cimrilik ise gerilir. Bir ayet-i kerime var ki bir kimse bu ayet-i kerimeye tam iman ettiğinde, yakini, tahkiki seviyede iman ettiğinde mal ile nasıl irtibat kurması gerektiğini, infakı nasıl anlaması gerektiğini tam öğrenmiş olur. Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Mealen, her neyi hayra sarf ederseniz, o Allah Celle Celaluhu ona halef de verir. Hem o rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ayette geçen kelime infak. Her ne infak edersiniz. Tabi bu ayet-i kerimede iyiliğin acaba karşılıksız kalır mı diye kimsenin kuşkulanacağı bir şey olmadığı bildirilmiş oluyor. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Cömert ol. O cömertlik karşılıksız kalmayacaktır. Hatta Rabbimiz başka ayet-i kerimelerde verilecek karşılığın daha hayırlı olacağını, 10 kat olabileceğini haber veriyor. Yine bir başka ayet-i kerimede cömert olan kimseye dair bir müjde var. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ Hayır namına her ne infak ederseniz hep kendi lehinizedir. Ancak sırf Allah yüzünü gözeterek verirseniz, لِوَجْهِ bu vecih ile hayra dair her ne verirseniz, karşılığı size tamamen ödenir ve hiç hakkınız yenmez. Şimdi bu hakikati bilen alimlerimiz çok iyilik yaparlarmış. Yani cömert davranırlarmış. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ Ve sonra da biz kendi nefsimizden başka kimseye iyilik yapmadık derler. Böylece de yaptıkları iyiliği kimsenin başına kakmazlarmış. Bu da cömertliğin bir ahlakı olsa gerektir.
Peki cömertliğin zirvesi nedir?

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında, sahabi efendilerimizin, ensarın, muhacirin hayatında gördüğümüz zirvedir. O da Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle İsa'dır. Okuyacak olduğumuz ayet-i kerimede وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Kendilerinde ihtiyaç bile olsa İsar ile nefislerine tercih ederler. İsar nedir? Ayet-i Kerime'nin bize anlattığı şekliyle ihtiyacımız olsa dahi bir başka kardeşimizi tercih edebilmektir. Peki bu neyin işaretidir? Ayet-i Kerime'nin devamı çok güzel. وَمَنْ يُوْكَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Her kim de nefsinin hırsından korunursa işte onlardır o felah bulanlar. Ayet-i Kerime'de İsar geçti, bir de onun zıttı olan Şuh geçti. Aslında bu ayet-i kerime vesilesiyle biz Ensar ile Muhacir arasındaki, sahabi efendilerimiz arasındaki irtibatı da görüyoruz. Ensar, muhacirlere verilen şeylerden dolayı içlerinde buna bizim de ihtiyacımız vardı diye bir burukluk duymuyorlardı. Muhacirlere bir şey verilirse mutlu oluyorlardı. Kardeşinin mutluluğuyla mutlu olabilmek, kendi nefsin yerine onu tercih edebilmek. İsar. Ve yine alimlerimiz İsar ahlakıyla ilgili şu hususunda altını çiziyorlar ve diyorlar ki aslında kendi ihtiyacı varken kardeşini kendine tercih edebilmek ahlakın, tok gözlülüğün en yükseğidir. İsar aslında bir kanaat ahlakı, bir tok gözlülük ahlakı olarak karşımıza çıkıyor. Bazı ayet-i kerimelerde de cimrilik yer alıyor. Mümin cömert olmalıdır. Cimri olmamalıdır. Leyl suresindeki ayet-i kerimeleri dikkatle dinleyelim. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Ve ama her kim bakhillik eder, yani cimrilik eder ve istiğna gösterir ve hüsnayı tekzip eylerse, onu da üsraya, en zoruna kolaylayacağız. Ayet-i kerimeler, önceki ayet-i kerimelerle birlikte düşünülünce, burada da yine yeta kelimesi, ata kelimesi ve bir de buhl kelimesi karşı karşıya duruyor. Biri vermek, biri de verememek, cimrilik etmek. Leyl suresinde cimrilik eden kişide üç kötü huy bir arada zikrediliyor. Birincisi cimrilik. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ. İkincisi ise istigna. Allah'a muhtaç değilmiş gibi davranmak. Müstağni davranmak. İstigna halinde olmak. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. Ve bir de iyiliklerin karşılıksız kalacağına inanmak. Aslında her biri birbirini tetikliyor. Cimri bir kimse Allah Celle Celaluhu'ya muhtaç değilmiş gibi davranıyor. Halbuki her kul muhtaçtır. Fakir ilallah'tır. Allah Celle Celaluhu'ya muhtaçtır. Ve bir de cimrilik eden kimse farkına varmasa da hayatı sadece dünyadan ibaret görür. Yaptığı iyiliklerin karşılığını, mükafatını ahiret yurdunda göreceğine dair tam bir imanı olsa o kimseden cömertlik sadır olur, cömertlik ortaya çıkar. Onun için bu ayet-i kerimede üç huy, üç ahlak bir arada zikredildi. Cimrilik, istigna ve iyiliklerin karşılıksız kalacağına dair kalpte yerleşen bir fikir. Bir başka ayet-i kerimeye bakalım. Yine cimrilikle ilgili. Malı, sahip olduklarımızı nasıl düşünmeliyiz, nasıl ele almalıyız? Ali İmran suresinin 180. ayet-i kerimesi. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ diye başlayan bir ayet-i kerime. Mealen, Allah'ın fazlından kendilerine bahşettiği şeye bahillik edenler, sakın onu kendilerine hayırlı sanmasınlar. Hayır, o onlar için bir şerdir. Yarın kıyamet günü o kıskandıkları mal boyunlarına tomruk edilecek.

Kaldı ki göklerin ve yerin mirası hep Allah'ın ve Allah her ne yaparsanız haberdardır. Evet, bu ayet-i kerimeyi Elmalılı merhum çok güzel tefsir ediyor ve bir noktaya işaret ediyor. Ayet-i kerimede bir ifade var. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Aslında bir müminin dünyaya, mala, sahip olduklarına nasıl bakması gerektiğini işaret eden, ifade eden bir ayet-i kerime. Ayetin sonundaki bu ifade, göklerin ve yerin mirası Allah'ındır buyurulması, aslında elimizdeki malların, sahip olduğumuz nimetlerin geçici olarak bize verilmiş emanetler olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Gerçek sahip kimdir? Malikül mülk kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. Aslında bir kimse cimrilik ederek Allah'ın malını haşa Allah Celle Celaluhu'dan esirgemiş oluyor. Ki bu ne büyük bir günahtır. Peki bu sahip olduğumuz nimetler sadece malla mı sınırlıdır? Ayet-i kerimenin başında ifade edilen Allah'ın fazlından, lütfundan verdiği ifadesini mal olarak düşünebildiğimiz gibi ilim olarak ve sahip olduğumuz bütün ikramlar, lütuflar olarak düşünebiliriz. Onun için herkes sahip olduğu şey hususunda ikram etmeli, o hususta cömert olmalıdır. Yine bir başka ayet-i kerimede وَاَنْفِكُوا خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوكَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İnfak edin, kendileriniz için hayır yapın. Her kim de nefsinin hırsından korunursa, işte onlar felah bulanlardır. Cimrilikle ilgili iki kavram ön plana çıkıyor. Onlardan biri buhl, bahil, bir diğeri ise şuh kavramı. Şuh, nefiste yerleşmiş hırs ve kıskançlık bağlamında kullanılıyor genelde. Buhl ise bu huyun davranışa dökülmüş hali olarak tefsir ediliyor, açıklanıyor. Kur'an-ı Kerim'de cömertliğin ve cimriliğin nasıl karşılık bulduğunu gördük. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinde bizlere cömertliğin faziletini aktarıyor. Sadaka vermek malı eksiltmez buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifte geçen ifade sadaka. Mâ nakasat sadaka min mal. Sadaka vermek malı eksiltmez. Cömertlik mala, sahip olduğumuz imkanlara bereket getirir. Efendimiz cömertle cimrinin iç dünyasını muhteşem bir örnekle anlatır. Cimri ile cömertin durumu göğüsleriyle köprücük kemikleri arasına zırh giyinmiş iki kişinin durumuna benzer diyor Efendimiz. Cömert kimse sadaka verdikçe, ikramda bulundukça üzerindeki zırh genişler, uzar, ayak parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimri ise bir şey vermek istediğinde zırhın halkaları birbirine iyice geçer, onu sıkıştırır. Genişletmek için ne kadar çalışsa da başaramaz. Hadis-i şerifte yine bahil geliyor. Veren kimse ise münfik, infak eden olarak anılıyor. Cömert insan iyilik yaptıkça gönlü ferahlar. O zırh onun bütün ayıplarını örten rahat bir elbiseye dönüşür. Cimri kimse ise iyilik yapmaya niyetlense bile elini kıpırdatamaz. Boğazına sarılmış bir zırh gibi sıkışıp kalır. Yine cömertliğin en güzel örneklerinden biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinde yaşadığı bir hadisedir. Efendimizin ailesi bir koyun kesilip dağıtılıyor. Efendimiz soruyor Hazreti Ayşe validemiz, ondan geriye ne kaldı? Hazreti Ayşe validemiz sadece bir kürek kemiği kaldı cevabını veriyor. Bunun üzerine Efendimiz desene bir kürek kemiği hariç hepsi duruyor buyurdu. Gerçekten çok güzel. Efendimizin hayatına baktığımızda cömertliğin nişanelerini, örneklerini o kadar çok görüyoruz ki. O zaman biz ümmeti Muhammed'e de düşen vazife nedir? Cömert olmaktır. Bu okuduğumuz
son hadis.

0: hadis-i şerif de aslında daha sonra kültürümüze de bir cümle olarak yansımış. Bazen yardımlar esnasında duyuyoruz. Bu hadis-i şerifin şerhi gibi değerlendirebiliriz. Ne verirsen elinle, o gelir seninle. Bu ifade aslında hayatı nasıl yorumlamamız, dünyadan ibaret görmememizle ilgili kültürümüzün ürettiği bir kavram. Kaynağı ne? Hadis-i şerifler. Derslerde yeri geldikçe ifade etmeye çalışıyorum. Bütün hadis-i şeriflere, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirdiği hakikatlerin her birine şöyle bakmamız gerekiyor. Bu ifadelerin tamamı benim hayata dair idrakimi arttırıyor. Mala nasıl bakmam gerektiğini öğretiyor. İnsanlarla irtibatımı öğretiyor. Hayatla irtibatımı öğretiyor. Hem gönlümü hem aklımı büyütüyor. Eğer bunu kavrayabilirsek, hadis-i şeriflere okuduğumuz zaman, baktığımız zaman çok daha farklı yönlerin izhar olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bazı hadis-i şerifler okuduk yine cömertlikle ilgili. Sahabi efendilerimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi cömertlik hususunda nasıl görüyorlardı? Cabir radıyallahu anh Efendimiz'i anlatırken şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istendiği zaman asla yok demezdi. Ne güzel bir ahlak. İşte biz müminlere düşen vazifede Efendimiz gibi olabilmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o ahlakını kuşanabilmek, o ahlaktan nasipdar olabilmek için elimizden gelen gayreti gösterebilmektir. Yine İbn Abbas amcazadesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin radıyallahu anhuma şöyle anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Ecvedun nas. Cud kelimesiyle, cevdet kelimesiyle aktarıyor. Ne güzel. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu cömertliği sahabi efendilerimizin hayatına da bir cömertlik ve isar ruhu olarak yansıyor. Sahabi efendilerimizin hayatına baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında o sohbette yetişen güzel insanların hayatına baktığımızda şunu görüyoruz. Hepsi cömert insanlardı. Çünkü hayatın ne olduğunu, dünyanın ne olduğunu, ahiretin ne olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmişlerdi. Dünyaya dünya kadar, dünya malına dünya malı kadar değer vermeyi, dünyada sahip olduklarımızı ahiret için, baki yurt için nasıl sermaye haline getirebileceğimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği o sahabi efendilerimiz daha sonra bizler için de en güzel örnekler haline geldiler. Dersimizi toparlarken şöyle bir soruyla toparlayalım ve bir nevi bir ödev gibi düşünebiliriz, ele alabiliriz. Cimrilikten kurtulup cömert olmak neyle mümkündür? Nasıl cömert olacağım? Öncelikle şunu ifade edelim. İmam Gazali İhyası'nda bu bölümleri ele alırken hep bir tembih ile, ikaz ile başlar. Yani önce bizim konunun önemini iyi bir şekilde kavramamız gerektiğini ifade eder. Onun için önce cimriliğin nasıl büyük bir tehlike olduğunu fark etmemiz gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla cimrilikten sakının diyen bir nebi-i zişanımız var. Efendimiz eğer cimrilikten sakının dediyse bize düşen vazife de nedir? Cimrilikten sakınmaktır. O zaman sakınacağımız bir şey varsa ilk yapmamız gereken şey şudur. Cimrilik hastalığından kurtulabilmek için Allah'a sığınmamız gerekir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua eder ve bizlere de nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretirdi. Allah'ım cimrilikten, tembellikten, çok yaşlanıp bunamaktan, kabir azabından, deccalın fitnesinden, hayatın ve ölümün getireceği huzursuzluktan sana sığınırım buyururdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman birincisi Allah'a sığınmak. Cimrilikten Allah'a sığınacağız. Allah Celle Celaluhu'dan cömertliği talep edeceğiz. İkincisi düşünmek, tefekkür etmek. Cimri kişi cimriliği Allah'ın da Resulünün de kötülediğini, insanların da cimrileri sevmediğini düşünmelidir. Cömert olursa Allah Celle Celaluhu onu sevecektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu sevecektir ve insanlar da onu sevecektir. Dolayısıyla insan bu halleri de düşünmeli ve ona göre cömert olmayı istemelidir. Üçüncü bir husus ise insanın cömertlik hususunda nerede durduğunu bilmesi gerekir. Cömertliğin belli basamakları vardır. Öncelikle şeriatın yani fıkhın borç kıldığını vermek, yani zekatı vermek, aile nafakasını temin etmek. Bu öncelikli ve olması gereken basamaktır. İkincisi, mürüvvetin borç kıldığını vermek. Komşuya, yakına, misafire karşı darlık göstermemek. Onlara da cömert davranabilmek. Bunları yapan kimse cimrilikten kurtulur. Eğer bunların da ötesine geçmek isterse, gönül hoşluğuyla, başa kakmadan ve karşılık beklemeden verebilirse, buna da yine cömertlik denir. Ama bunun en üst basamağı da isardır. O zaman kişi kendi yerini, durduğu yeri bilmeli ve ona göre cömertlikte de basamakları adım adım çıkmalıdır. Bir dördüncüsü ise ne yapmalıyım? Küçükten başla. Belki de en önemli tavsiye budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yarım hurma ile de olsa cehennemden korunun. İnfakta, iyilikte, cömertlikte önemli olan ve ahlak haline getirebileceğimiz şey şudur. Yapılan iyiliğin miktarı değil, onun güzel, halis bir niyetle yapılmasıdır. Onun için eğer bir kimse cömert olmaya niyet ederse, elindekilerden, sahip olduklarından, küçükten başlayarak o cömertliği elde etme gayreti içerisine girmelidir. Şöyle bir cümleyle yavaş yavaş toparlayalım. Cimrilik vere vere bir ahlak olmaktan çıkar bizde. Yani bir nevi cimrilik ahlakını öldürmüş oluruz. Cömertlik de vere vere huy haline gelir. Allah Celle Celaluhu cimrilikten muhafaza eylesin. Gönül rahatlığıyla, aşk ile, muhabbet ile infak edebilmeyi, verebilmeyi, isar ahlakına ulaşabilmeyi hepimize nasip eylesin. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.
1: Ahmet Şentürk'le Riyad

0: Radyo. Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın peygamberlerinden olan İdris aleyhisselam için şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Meryem suresi 56 ve 57. ayetler.
2: Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir nebiydi. Onu yüce bir makama yükselttik.
0: Enbiya suresi 85.
3: İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Enam Suresi 111 ila 116. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onlara melekleri de indirseydik, kendileriyle ölüler de konuşsaydı ve her şeyi karşılarında hakikatin şahitleri olarak toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de şeytanlar ahirete inanmayanların gönülleri bu yaldızlı sözlere meyletsin, onlardan hoşlansınlar ve işleyecekleri günahları işlesinler diye bu fısıldamayı yaparlar. Size kitabı, Kur'an'ı hak olarak indiren o iken ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım de. Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphecilerden olma. Rabbinin kelimesi Kur'an doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Yaratılışımı güzel yaptın, ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım, Allah'ım, kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Furkan Suresi 10 ila 20. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan, sana saraylar kurabilecek olan Allah'ın şanı yücedir. Hayır, onlar kıyameti de yalanladılar. Bizse o kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır. Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. Kendilerine bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve varılacak bir yerdir. Ebedi olarak kalacakları orada onlar için diledikleri her şey vardır. Bu, Rabbinin uhdesine aldığı, yerine getirilmesi istenen bir vaadidir. Rabbinin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getireceği ve taptıklarına "Siz mi saptırdınız benim şu kullarımı, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar?" diyeceği günü hatırla. Onlar "Seni eksikliklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helake giden bir toplum oldular" derler. İlah edindikleriniz, söyledikleriniz konusunda sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden azabı savmaya gücünüz yetmeyecek ve kendinize yardım da edemeyeceksiniz. Sizden kim de zulüm ve haksızlık ederse ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi. Ey insanlar! Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Ankebut Suresi 31 ila 37. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elçilerimiz, melekler, İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir, dediler. İbrahim, ama orada Lut var, dedi. Onlar, orada kimin bulunduğunu biz daha iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısı başka. O geri kalıp helak edilenlerden olacaktır. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde Lut onlar yüzünden tasalandı. Onlar hakkında çaresizlik içine düştü. Elçiler ona, korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır. Şüphesiz biz bu memleket halkı üzerine fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz. Andolsun biz aklını kullanacak bir kavim için o memleket

0: Ayetten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi. Kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Azim olan Allah doğru.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiül Beyan, Antevi ile Ayil Kur'an. Eser İbn Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 67. ayetin tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da sen bizimle eğleniyor musun demişlerdi. Musa kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Bu ayet Allah'ın İsrailoğullarından atalarının Allah'ın peygamberlerine itaat edeceklerine dair kendilerinden aldığı sözü bozmaları nedeniyle muhatapları olan İsrailoğullarını kınadığı bir ayettir. Bu ayeti onlara, muhataplarına şöyle dedi: bana verdiğiniz sözü yerine getirmediğinizi hatırlayın. Hani Musa kavmine demişti. Kavmi İsrailoğullarıdır. Kendi içlerinden öldürülen birisi hakkında suçu birbirlerine atarken Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor. Onlar da sen bizimle eğleniyor musun demişlerdi. Huzuven, eğlenmek ve alay etmek demektir. Onlar Musa'nın içlerinden öldürülen biri hakkında suçu birbirlerine atarken şanı yüce olan Allah'ın Musa vasıtasıyla onlara sığır kesmelerini emretmesini kendileriyle eğlenme ve alay edilme zannettiler. Halbuki onların Allah'ın nebisi hakkında böyle bir zanna kapılmamaları ve o bunu haber verirken bu emri verenin Allah olduğunu bilmeleri gerekirdi. İttehadûhâ huzûven. Sen bizimle eğleniyor musun? Cevap ifadesi olan bu söz fa, kendinden önceki ifadede kendisinden bahsedildiği için hasfedildi. Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor ifadesinde fa'nın söylenmemesi güzeldir. Bundan ötürü sen bizimle eğleniyor musun sözünde fa'nın düşürülmesi de caizdir. Abi de şöyle demiştir: İsrailoğullarından çocuğu olmayan bir adam vardı. Onun varisi olan akrabalarından biri bu adamı öldürdü ve onu başka bir kabilenin mahallesine attı. Bu nedenle kabileler arasında kavga çıktı ve birbirlerine karşı silaha sarıldılar. Bunun üzerine İsrailoğullarından aklı başında kimseler onlara, "İçinizde Allah'ın peygamberi bulunduğu halde birbirinizi öldürmeye mi kalkışıyorsunuz?" dediler. Sonra bu kabileler Allah'ın elçisi Hazreti Musa'ya gidip olayı anlattılar. O da onlara, "Bir sığır kesin," dedi. Ancak onlar, "Sen bizimle eğleniyor musun?" demişlerdi. Musa da onlara, "Kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım," demişti. "Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın," dediler. Musa şöyle dedi: "Rabbim diyor ki o sığır..." ayetinden, "Nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse bunu yapmayacaklardı," ifadesine kadar ayette anlatılan şeyleri söylediler. Nihayet kestikleri sığırın bir parçasından maktule vuruldu ve o kendisini öldüreni onlara haber verdi. O sığırı ağırlığınca altın vererek satın aldılar. Eğer onlar herhangi bir soru sormadan

daha değersiz sıradan bir sığır kesip bu işi yapmış olsalardı, bu da onlar için yeterli olacaktı. İşte bu olaydan sonra artık hiçbir katil maktulüne varis olamadı. Bakara Suresi 68. ayetin tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o ne yaşlı ne körpe, ikisi arası bir sığırdır. Hadi emrolunduğunuz işi yapın. Ebu Cafer et-Taberi şöyle der. Kendilerine şüphesiz ki Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor denilen İsrailoğulları, Hazreti Musa'nın sığır kesmeyi onlara emretmesinin Allah'ın emriyle olduğunu ve bu emrin ciddi ve gerçek olduğunu anlayıp onu kabul ettiklerinde şöyle dediler. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Daha sonra da Hazreti Musa'dan Rabbine kendileri için sığır kesin emrini yerine getirmede yeterli olanın ne olduğunu sormasını istediler. Çünkü şanı yüce olan Allah onlara sadece sığırlardan herhangi bir sığır kesmelerini emretti. Sığır türlerinden herhangi bir türü ve sığır cinslerinden herhangi bir cins seçmeleri konusunda bir sınırlama getirmeksizin hangi sığırı kesmeyi dilerlerse onu kesmelerini emretti. Onlar ahlaktan yoksun, kaba tabiatları ve bozuk ağızlarıyla Allah'ın yardımıyla onları üzerlerine yük olmaktan çıkarmak istediği şeyi zorlayarak ve peygambere karşı inat olarak "Sen bizimle eğleniyor musun?" dediler. Tıpkı şu rivayetteki gibi. İbn Abbas şöyle demiştir. Hazreti Musa onlara kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dediğinde Musa ile inatlaşarak bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın dediler. Rabbim diyor ki o ne yaşlı ne körpe, ikisi arası bir sığırdır. İsrailoğulları cahillikleri nedeniyle sığır kesmeyi zorlaştırdıklarında Allah'ın emriyle kendilerine kesmeleri emredilen sığırı bildiren, inat ederek suizanlarını "Sen bizimle eğleniyor musun?" diyerek açığa vurdukları peygamberleri Musa'ya, Allah Azze ve Celle onlara kesmelerini emrettiği sığırlardan sadece o cins ve özellikte olanını kesmelerini emrederek onları cezalandırdı ve şanı yüce olan Allah onlara onun mahiyeti, özellikleri nedir diye sorduklarında ve onu bize tarif et de onu kolayca bilelim dediklerinde şöyle dedi. Rabbim diyor ki o ne yaşlı ne körpe, ikisi arası bir sığırdır. La faridun, ne yaşlı. Bu sözde yaşlanmamış ve kocamamış olanı yani sığırı kastetmektedir. Vela bikrun, körpe değil. Hayvanların ve insanların erkeğinin yaklaşmadığı dişi anlamındadır. Ba'nın fethasıyla el-bakru şeklinde isim haliyle devenin genç olanına denilir. Şanı yüce olan Allah, "Vela bikrun, körpe değil" sözüyle doğurmamış, küçük de olmayanı kastetmektedir. Mücahit, körpe değil sözündeki bikrun kelimesinin küçük körpe anlamında olduğunu söylemiştir. Mücahit şöyle demiştir. El-bikru küçük anlamındadır. İbni Abbas veya İkrime, ravi, şerik burada ikisinden hangisi olduğu konusunda şüphe etmiştir. Vela bikrun, körpe değil sözündeki bikrun kelimesinin küçük körpe anlamında olduğunu söylemiştir. Ebu'l-Ali'ye körpe değil sözünün küçük olmayan anlamında olduğunu söyledi. Süddi, sadece tek bir yavru doğurmuş olan anlamında olduğunu söylemiştir. Avanun, orta yaşlı. Bir batından sonra tekrar bir batın doğuran, yani iki doğum yapmış, orta yaşlı sığır demek olup, el-bikri kelimesinin sıfatı değildir. İnek böyle olduğunda, kad avvanet, orta yaşlı oldu denilir. Bu sözün anlamı şudur. Musa dedi ki, Allah şöyle diyor, o ne çok genç ne de çok ihtiyar. Bu ikisi arasında orta yaşlıdır. Avanun.

0: orta yaşlı sözünün burada ancak müpteda olması caizdir. Çünkü beyne zâlike, bu ikisinin arasında ifadesi el-fârdi, çok ihtiyar ve el-bikri, çok genç kelimelerinden kinaye olup bu ikisine takaddüm etmesi, önüne geçmesi caiz değildir. Mücahit, el-avânu kelimesinin orta yaşlı anlamında olduğunu söylemiştir. İbni Abbas, avânun orta yaşlı sözünün küçük, genç ve büyük, yaşlı arasında anlamında olduğunu, bunun da sığır ve diğer büyük baş hayvanlarda en güçlü ve güzel, gösterişli olan olduğunu söylemiştir. Ebul Ali'ye, orta yaşlı anlamında olduğunu söylemiştir. Rebi, az önceki rivayetin aynını nakletmiştir. Katade, bu ikisi arasında orta yaşlı anlamında olduğunu söylemiştir. Mücahid, bir ya da iki batın olmak şartıyla bir şeyi doğuran manasında olduğunu söyler. Bu ikisi arası, sözünün tefsiri, gençlik ve ihtiyarlık arasını kastetmiştir. Ebul Ali'ye bu ikisi arası sözü gençlik ve ihtiyarlık arası manasına gelir demiştir. Haydi, emrolunduğunuz işi yapın, sözünün tefsiri, şanı yüce olan Allah onlara şöyle diyor: size emrettiğim şeyleri yapın da böylece benden ihtiyacınız olan ve talep ettiğiniz şeylere ulaşın. Size kesmenizi emrettiğim sığırı kesin ki onu keserek bana karşı göstereceğiniz itaatle maktulünüzü öldüren katilin kim olduğunu öğrenin.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Yunus Suresi 41 ila 53. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer onlar seni yalanlarsa de ki, benim işim bana aittir, sizin işiniz de size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yapmakta olduğunuz şeylerden uzağım, sorumlu değilim. Onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akılları da ermiyorsa, sen mi işittireceksin? İçlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere, hele gerçeği görmüyorlarsa, sen mi doğru yolu göstereceksin? Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. Onları yeniden diriltip hepsini bir araya toplayacağı gün, sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamışlar, yeni ayrılmışlar gibi aralarında tanışırlar. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar, ziyana uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır. Onları tehdit ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek de, göstermeden seni vefat ettirsek de, sonunda onların dönüşü bizedir. Sonra Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onların peygamberi geldiği, tebliğini yaptığı zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Eğer doğru söyleyenler iseniz, söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne bir fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. De ki, söyleyin bakalım, onun azabı size geceleyin veya gündüzün ansızın gelecek olsa, suçlular bunun hangisini acele isterler? Bunların hiçbiri istenecek şeyler değildir. Onlara azap gerçekleştikten sonra mı ona iman ettiniz? Şimdi mi? Oysa siz onu acele istiyordunuz denilecek. Sonra da zulmedenlere ebedi azabı tadın. Siz ancak vaktiyle kazanmakta olduğunuzun cezasına çarptırılıyorsunuz denilecektir. O azap gerçek midir diye senden haber soruyorlar. De ki, eğer Rabbime andolsun ki o elbette gerçektir. Siz bu konuda Allah'ı aciz kılacak değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Bakara Suresi 267 ila 269. ayetler.

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet vaat ediyor. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, iman kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 106 ila 112. ayetler.
3: Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur ya da ertelersek yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse o artık doğru yoldan sapmış olur. Kitap ehlinden birçoğu hak kendilerine belirdikten sonra dahi içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoş görün. Şüphesiz Allah gücü her şeye hakkıyla yetendir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz iddianızı ispat edecek delilinizi getirin. Hayır, öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler diyorlar ki, ona Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, de ki şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakta huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, O benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız O'na tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız O'nadır. Azim olan

0: Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Kasas suresi 16. ayet.
3: Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim, beni affet.
2: Kasas suresi 21. ayet.
4: Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bahattin Atabey. Kehf Suresi 18 ila 22. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Böylece biz birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Bir kısmı bir gün ya da bir günden az dediler. Diğerleri de şöyle dediler. Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş parayla kente gönderin de baksın. Şehir halkından hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetliyse ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok nazik davransın da dikkat çekmesin ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut kendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşa eremezsiniz. Böylece biz insanları onların halinden haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin gerçekleşmesinde de hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. Hani onlar olayın mucizevi tarafını ve asıl hikmetini bırakmışlar da aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstüne bir bina yapın, Rableri onların halini daha iyi bilir dediler. Duruma hakim olanlarsa üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız dediler. Ey Muhammed! Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Yine beş kişidirler, altıncıları köpekleridir diyecekler. Şöyle de diyecekler, yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında Kur'an'daki apaçık tartışmayı aktarmaktan başka tartışmaya girme. Ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Biçer. Naziat Suresi 27 ila 46. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. Ardından yeri düzenleyip döşedi. Ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse şüphesiz cehennem onun sığınağıdır. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Kıyameti gördükleri gün onlar sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Duha Suresi.

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 42. Bölüm. Peygamber zırhını kuşandı.
3: Kafirlerin ordusu Allah elçisinin üstüne doğru geliyordu. Bu ordunun başında Ebu Süfyan, kumandanlar arasında da Ebu Cehil'in oğlu İkrime, süvarilerin başındaysa Halid bin Velid vardı.
4: İntikam. Onlardan intikam istiyorum. Babamın akan kanının yerine onların da kanının akmasını istiyorum. Muhammed'in ölmesini istiyorum.
5: Hepimizin bir akrabasını Bedir'de öldürdüler İkrime. Zaman hesap sorma zamanıdır. Zaman intikam zamanıdır.
3: Bedir'de yakınlarını kaybedenler, paralı askerlerle dolu büyük bir ordu Uhud Dağı'na doğru gidiyordu. Mekke'den büyük bir ordu geliyor.
6: Bedir'den sonra çabuk toparlandılar Mekkeliler.
7: Adım adım ölüme geldiklerini bir türlü görmüyorlar.
4: Bizi Bedir'den daha çetin bir savaş bekliyor.
8: İçlerinde bizden almak istedikleri intikam ateşi var. Daha güçlü saldıracaklar. Bizi ortadan kaldırmadan durmayacaklar.
6: Ya bizim öfkemiz? Onlar bizi evlerimizden kovdular. Mallarımıza el koydular. Kardeşlerimize işkence ettiler. Öldürdüler. Kadınlarımızı aşağıladılar.
9: Öfke zarardır. Öfkeyle yapılmamalı bir iş. Ya Ömer, onlarla biz farklıyız. Onlar kendi çıkarları için savaşıyor. Biz Allah yolunda savaş veririz.
10: Allah onun yolunda savaşanların yanındadır. O her şeye gücü yetendir buyurur Resulullah.
4: Ya Resulullah, ama bizim sayımızdan fazlalar. Ne önerirsiniz?
6: Korkar mısın ey Musab?
4: Haşa. Allah bizimledir. Onun yanımızda olduğunu bildiğim halde nasıl birinden korkabilirim? O her şeye gücü yetendir.
3: Ordunun büyüklüğü her ne kadar birbirlerine net olarak söylemeseler de Müslümanları korkutmuştu. Mekke ordusunun içinde Kureyşliler haricinde Mekke çevresindeki kabilelere mensup paralı askerler, İslam düşmanı Yahudi kabilelerinden askerler bulunuyordu. Hepsinin amacı Allah'ın Resulünü büyük bir bozguna uğratmaktı.
10: Allah'ın Resulü diyor ki, bir rüya gördüm. Birileri inek kesiyordu. Birinin başını kılıcımın tepesinde gördüm.
7: Bu rüyayı nasıl yorumlarsın ya Allah'ın Resulü?
10: Allah'ın Resulüne göre bu rüya Medine ile ilgili. Ölen inekler Medineli kardeşlerimizi simgeliyor. Birini kılıcımın tepesinde görmem de ailemden birinin öleceğini söylüyor. Onlar Medine'ye girmek, tüm Medine'yi yerle bir etmek istiyor. Biz de kararlı olalım.
11: Biz hazırız ya Allah'ın Resulü. Cesaretimizden bir an bile şüphen olmasın.
12: Ya Allah'ın Resulü,
11: Gidelim Bedir'de olduğu gibi.

0: gibi onları karşılayalım.
1: Şehre girdiklerinde kadınlarımız bile onları çatılardan taşlar atarak kaçırır. Ya Allah'ın Resulü, beni dinle, Eyüp'ü dinle. Kal burada. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Şehirde kalalım.
2: Bedir'de nasıl kazandıysak kazanacağız. Saldıralım onlara.
3: Hazreti Peygamber'in amcası Abbas, olup bitenleri Medine'ye haber vermişti. Allah Resulü de derhal sahabileri topladı. Medine içinde kalıp müdafaa harbimi yoksa şehir dışına çıkarak taarruz harbimi yapmak lazım geldiği hususunda istişarede bulundu. Kendileri müdafaa harbi yapmak taraftarı idiler. Ancak Bedir gazasına katılamamış olan gençlerin ve Hazreti Hamza gibi yiğitlerin çoğunluğu teşkil eden reyleriyle şehir dışına çıkarak taarruz harbi yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine Allah Resulü Hücre-i Saadet'ine girerek zırhını giyindi. Ancak bu arada Medine'de kalıp müdafaa harbi yapmaya taraftar olanlar diğerlerini ikna etmişlerdi.
4: Medine'den çıkmak istemediği halde siz Allah Resulüne ısrar edip durdunuz. Halbuki ona emir semadan iner. Siz bu işi ona bırakın. Onun emrettiğini yapın.
0: Ya Resulallah, biz sizin reyinize karşı gelmeyiz. Biz hata ettik. Siz arzu ettiğiniz gibi hareket ediniz dediler.
3: Allah Resulü'nün cevabı kesin oldu. Bir peygamber zırhını giydikten sonra harbetmeden onu çıkarmaz. Ben size ne buyurursam onu yapmaya bakınız. Haydi Allah'ın ismiyle gidiniz. Eğer sabreder ve vazifenizde yaparsanız Allah Teala zaferi yine size ihsan buyuracaktır.
0: Yanılmasınlar sakın. Biz sağ oldukça peygamberin yanındayız. Allah birdir.
5: Allah ekber. Allah ekber.
6: Anam babam sana Allah feda.
3: Resulullah Medine'de ama sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum'u vekil bırakarak ikisi atlı, yüzü zırhlı, 1000 kişilik bir kuvvetle yola çıktı. Seniyye tepesine gelindiğinde münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül'ün müttefiki olan 600 kişilik bir Yahudi birliği orduya katılmak istediyse de Hazreti Peygamber bunu kabul etmedi. Ensardan bazıları müttefikleri diğer Yahudilerden yardım talep etmeyi teklif edince de bizim onlara ihtiyacımız yoktur dedi. Şeyh Hayn mevkiinde orduyu teftiş etti ve yaşı küçük olanları geri çevirdi. Ancak Rafi bin Hadic'in iyi ok attığı söylenince ona izin verdi.
7: Vahşi bin Harp, bana verdiğin sözü tut. Eğer sen sözünü tutarsan ben de tutarım.
8: Hamza'yı öldür Vahşi. Özgür ol. Özgür ol.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Taha Suresi 124 ila 135. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet, öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı onlar da hemen cezalandırılırlardı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnut olasın. Onlardan bazı kesimlere kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. İnanmayanlar doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil, bir mucize getirse ya dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili olan Kur'an onlara gelmedi mi? Eğer biz onları o Kur'an'dan önce bir azapla helak etseydik, mutlaka ey Rabbimiz keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık derlerdi. Ey Muhammed, de ki herkes beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Salih Akyüz. Nuh Suresi 5 ila 20. ayetler ve 28. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh şöyle dedi: Ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerine her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlama dileyin, çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlama dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi Allah 7 göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi, babanız Adem'i, yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, İman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, sura üflemenin ne şekilde olacağını ayet-i kerimelerinde şöyle beyan buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerri

0: Şerlerinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yasin Suresi 51. Ayet.
2: Sura üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler.
1: Neml Suresi 87. Ayet.
3: Sura üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler.
1: Zümer Suresi 68. Ayet.
4: Sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El-Hasib Celle Celalü Celle Celalü. Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran. Sen El-Hasibsin. Kafi gelen, yeterli olansın. Kullarının hesabını en iyi gören, varlıkları bir hesapla yaratansın. Her şeyi bilen, koruyan, hesaba çeken, ceza veya mükafat olarak karşılığını verensin. Hasib isminle sen müminlere öfkelerinde ve acizliklerinde hasbunallah dedirtensin. Her şeyi en küçük ayrıntılarına kadar bilensin. Sana tevekkül edenlere yeteceğini müjdeleyensin. El-Hasib isminle sen kulunun nefeslerini sayan, ihsanınla onu razı edensin. Ey Hasib olan Allah'ım! Ahirette hesabımızı kolay kıl. Vicdanını her an hesaba çekerek yaşayan kullarından eyle.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 29. cüz.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?

Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir.

Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık.

neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar.

Onlar da şöyle derler: evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik.

0: Yine şöyle derler: eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık şu alevli ateştekilerden olmazdık.
1: فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ.
0: İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun.

0: Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir.
1: Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir.
0: Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır.

O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Hadi onun üstünde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır.

Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yeryüzü şiddetle çalkalanıyor.

Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman bu yarım nasılmış bileceksiniz.

Üstlerinden kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir.

0: Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler.
1: Emmen hazellezi yerzukukum in emseke rizqah bel leccu fi utubbin ve nusur.
0: Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular.

0: De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız.

Onu azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir.

De ki, söyleyeyim bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak?

De ki o Rahman'dır. Ona iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz.

0: De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Nun, ey Muhammed, andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin.
1: Ve inne leke le ecran gayra memnun.
0: Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır.
1: Ve inneke le ala hulukin azim.
0: Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.
1: Esetubsiru ve yubsiruna bi eyyikumul meftun.
0: Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar.

0: Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme.
1: İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelîn.
0: Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der.
1: Senesimuhu alel hurtûn.
0: Yakında biz onun burnunu damgalayacağız.
1: İnna belevnâhum kemâ belevnâ ashâbel cenneh iz eqsemû leyasrimunnehâ musbihîn.
0: Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara, Mekkeli inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden, fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı.

0: Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet ateş bahçeyi sardı.
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
0: Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü.

Bunun üzerine sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar.

0: Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Gerçeği anlayınca da hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız dediler.
1: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون.
0: Onların en aklı selim sahibi olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi.

0: Onlar Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz. Şüphesiz biz zalim kimselermişiz dediler.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Bunun üzerine

0: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında naim cennetleri vardır.
1: اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ
0: Biz Müslümanları suçlular gibi kılar mıyız?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
1: اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ ف۪يهِ تَدْرُسُونَ
0: Yoksa size ait bir kitabınız var da bu batıl hükümleri ondan mı okuyorsunuz?
1: İnne lekum fihi lema tahayyarun.
0: Onda seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir diye mi yazılı?

sor onlara. Onların hangisi bu iddianın doğruluğuna kefildir? Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenlerseler, hadi getirsinler ortaklarını.

baldırların açılacağı, işlerin zorlaşacağı ve kafirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü, kıyamet gününü düşün. Halbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar ve buna yanaşmıyorlardı.

0: Ey Muhammed, bu sözü, Kur'an'ı yalanlayanlarla beni baş başa bırak. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helake yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır.
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
0: Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişlerdir?
1: أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: Yahut gayb, levh-i mahfuz kendi yanlarında da onlar mı bundan aktarıp yazıyorlar?
1: Tasbir li hukmi rabbi.

sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine yakarmıştı.

0: Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir halde ıssız bir yere atılacaktı.
1: فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Fakat böyle olmadı. Rabbi onu peygamber olarak seçti ve salih kimselerden kıldı.
1: وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِينَ

0: Şüphesiz inkar edenler zikri, Kur'an'ı duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. Senin için hiç şüphe yok, o bir delidir diyorlar.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Halbuki o Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: El-Hakkatu mel-Hakkah.
0: Gerçekleşecek olan kıyamet. Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet?
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةِ
0: Gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen ne bileceksin?
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ
0: Semud ve Ad kavimleri yüreklerini hoplatacak olan büyük felaketi, kıyameti yalanladılar.
1: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ
0: Semud kavmi korkunç bir sarsıntıyla helak edildi.
1: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ
0: Ad kavmine gelince, onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgarla helak edildi.
1: سخرها عليه

0: أعجاز نخل خاوية.
1: Allah onu kesintisiz olarak 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer orada olsaydın o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.
0: أَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
1: Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun?
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ.
1: Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler halkı olan Lut kavmi hep o suçu işlediler.
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً.
1: Öyle ki Rablerinin elçilerine karşı geldiler. Bunun üzerine Allah da onları gittikçe artan bir azapla yakaladı.
0: İnna lamma tawal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha.
1: Şüphesiz Nuh zamanında su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık ki bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin.

0: Sura bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş, kıyamet kopmuştur.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
0: Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur.

0: Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde 8 taşıyıcı taşır.
1: يَوْمَ اِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
0: O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz.

0: İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki, gelin kitabımı okuyun.
1: İnni zanantu enni mulaqin hisabiyah.
0: Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum.
1: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
0: Artık o hoşnut bir hayat içindedir.
1: فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ.
0: Yüksek bir cennettedir.
1: قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ.
0: Onun meyveleri sarkar, kolaylıkla devşirilebilir.

0: kitabı kendisine sol tarafından verilense şöyle der: keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim.
1: Ya leytaha kanetil qaziye.
0: Keşke ölüm her şeyi bitirseydi.
1: Ma ağna anni maliye.
0: Malım bana hiçbir yarar sağlamadı.
1: Helke anni sultaniye.
0: Saltanatım da yok olup gitti.
1: Huzuhu fe'ulluhu summel cahime salluh.
0: Allah şöyle der: onu yakalayıp bağlayın, sonra onu cehenneme atın.

0: sonra uzunluğu 70 arşın olan zincire vurun onu.
1: İnnehu kana la yu'minu billahil azim.
0: Çünkü o azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu.
1: Ve la yahuddu ala ta'amil miskin.
0: Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu.

0: onun samimi bir dostu yoktur. Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur.
1: La ye'kuluhu illel hatiun.
0: Onu günahkarlardan başkası yemez.

0: görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz.

0: bir kahinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz.
1: Tenzilun min Rabbil alemin.
0: O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.
1: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ.
0: Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık.
1: ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ.
0: Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı.
1: فَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.
1: فَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ.
0: Şüphesiz biz içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.
1: فَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ.
0: Şüphesiz Kur'an kafirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir.
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ.
0: Şüphesiz Kur'an gerçek, kesin bilgidir.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: O halde sen yüce Rabbinin adıyla tesbih et.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: من الله ذي المعارج.
1: Soran birisi yükselme yollarının sahibi Allah tarafından kafirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu.

0: melekler ve ruh, Cebrail ona süresi 50.000 yıl olan bir günde yükselir.
1: Tasbir sabran cemile.
0: Ey Muhammed, sen güzel bir şekilde sabret.
1: İnnehum yarawnahu ba'idan ve narahu qariba.
0: Şüphesiz onlar o azabı uzak görüyorlar. Biz ise onu yakın görüyoruz.

Göğün erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi olacağı günü hatırla. O gün hiçbir samimi dost dostunu sormaz.

Birbirlerine gösterilirler. Günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de kendisini kurtarsın.

0: hayır, ne mümkün. Şüphesiz cehennem derileri kavurup çıkaran alevli ateştir. O, Hakk'a arka döneni ve imandan yüz çevireni, servet toplayıp yığanı kendine çağırır.
1: İnnel insâne hulika helû'â.
0: Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır.

0: Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır. Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır. Ancak namaz kılanlar başka.
1: اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ
0: Onlar namazlarına devam eden kimselerdir.

0: Onlar mallarında isteyenler ve isteyemeyip mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ
0: Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ
0: Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir.
1: İnne azabe rabbihim gayru me'mun.
0: Çünkü Rablerinin azabından emin olunamaz.

Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Ancak eşleri yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda kınanmazlar.

0: ettiklerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ
0: Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir.
1: اُولَٰئِكَ ف۪ي جَنَّاتٍ
0: İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir.

Şimdi inkar edenlere ne oluyor ki boyunlarını uzatarak alay etmek için sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar?

0: Onlardan her biri Naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, ne mümkün. Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden, meniden yarattık.
1: Fela

Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez.

Sen onları bırak, uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar.

0: dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla. İşte o uyarıldıkları gündür.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: şüphesiz biz Nuh'u kavmine kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik.
1: قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
0: Nuh şöyle dedi. Ey kavmim, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.

0: Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz.
1: قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا
0: Nuh şöyle dedi. Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim.
1: فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا
0: Fakat benim davetim ancak onların kaçışını arttırdı.

0: kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler. İnanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler.
1: Sümme inni da'utuhum cihara.
0: Sonra ben onları açık açık davet ettim.
1: Sümme inni a'lantu lahum ve esrartu lahum israra.
0: Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Dedim ki, Rabbinizden bağışlama dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Bağışlama dileyin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin.

0: sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin.
1: Mâ lekum lâ tercûne lillâhi vekâra.
0: Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz?
1: Fekad halakakum ekvâra.
0: Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır.
1: Elem terav keyfe halakallahu seb'a semavatin tibaqa.
0: Görmediniz mi Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?
1: Ve ce'alel kamera fihinne nuran ve ce'aleş şemse siraca.
0: Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır.
1: Allahu enbetekum minel ardı nebata.
0: Allah sizi, babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı.
1: Sümme yu'idukum fiha ve yuhricukum ihraca.
0: Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır.

0: geldiler. Malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını arttıran kimselere uydular.
1: Ve mekeru mekran kubbara.
0: Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular.

0: şöyle dediler: sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Süvayı, Yevsu, Yevku ve Nesri hiç bırakmayın.
1: Fakat azallu kesiren ve la teziziz zalimine illa zalala.
0: Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır.

hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar.

0: Rabbim, beni ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ey Muhammed, de ki, ana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten, hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا.
0: Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş.

Doğrusu insanlardan bazı kimseler cinlerden bazılarına sığınırlardı da cinler onların taşkınlıklarını arttırırlardı.

Halbuki biz daha önce göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur.

Gerçekten biz hidayet rehberini, Kur'an'ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa artık ne hakkının eksik verilmesinden ne de haksızlığa uğramaktan korkar.

0: Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim Müslüman olursa işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
0: Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır.

0: Yine de ki, bana şöyle de vahyedildi. Eğer yolda dosdoğru olurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden, Kur'an'dan yüz çevirirse Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.
1: وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا.
0: Şüphesiz mescitler Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin.

Allah'ın kulu Muhammed, ona ibadet etmek için kalktığında cinler neredeyse Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı.

0: De ki, şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiç kimseye ortak koşmam.
1: قُلْ اِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا.
0: De ki, şüphesiz ben size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim.

Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve onun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz onlar için içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.

0: De ki, sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır bilemem.
1: Alimul gaybi fe la yuzhiru ala gaybihi ahada.
0: O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez.

0: Ancak seçtiği Resuller başka, onlara bildirir. Fakat o Resul'ün önünde ve arkasında gözetleyici melekler yürütür ki Resullerin Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: örtünüp bürünen peygamber. Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt.
1: اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
0: Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku.
1: اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا
0: Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz.
1: اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً وَاَقْوَمُ قِيلًا
0: Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla. Bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır.
1: اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا
0: Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır.
1: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا
0: Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel.

0: O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin.
1: Asbir ala ma yekulun vehcurhum hecran cemila.
0: Onların söyle

0: dediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl.
1: Fezerni vel mukezzibine ulin ni'meti ve mehilhum qalila.
0: Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.

0: Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağlar vardır. Cehennem vardır. Boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا
0: Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü kıyameti hatırla.

0: Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik.
1: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا.
0: Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik.
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
0: Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz?
1: اَسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا.
0: O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir.

Ey Muhammed, şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın

0: olmazsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ya eyyuhel müddessir.
0: Ey örtünüp bürünen peygamber.
1: Kum fe enzir.
0: Kalk da uyar.
1: Ve rabbeke fekebbir.
0: Rabbini yücelt.
1: Ve siyâbeke fetahhir.
0: Nefsini arındır.
1: Ve rücze fehcur.
0: Şirkten uzak dur.
1: Ve la temnun testekfir.
0: İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma.
1: Ve li rabbike fasbir.
0: Rabbinin rızasına ermek için sabret.
1: Fe izâ nukira fin nâkûri fe zâlike yevme izin yevmun asîr.
0: Sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür.
1: Alel kafirine gayru yesir.
0: Kafirler için hiç kolay değildir.

0: Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim.
1: وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا
0: Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım.

Sonra da o hırsla daha da arttırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım.

0: عبس وبسر.
1: Çünkü o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü, biçti. Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı.
0: ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرُ فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ.
1: Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: bu ancak nakledile gelen bir sihirdir.
0: İn hâzâ illâ kavlul beşer.
1: Bu ancak insan sözüdür.
0: Se uslihi sakar.
1: Ben onu sekara, cehenneme sokacağım.
0: Ve mâ edrâke mâ sakar.
1: Sekarın ne olduğunu sen ne bileceksin?
0: La tubqi ve la tazar.
1: Geride bir şey koymaz, bırakmaz.
0: Levvâhatun lilbeşeri aleyhâ tis'ate aşar.
1: Derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli melek vardır.
0: Ve mâ cealnâ ashab.

0: Min görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler. İman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler, Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu insanlar için ancak bir uyarıdır.
1: كلا والقمر والليل إذ أدبر.

Hayır, öğüt almazlar. Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir.

Onlar cennettedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi Sekar'a, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık.

0: asfara.
1: Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler.

0: أهل المغفرة.
1: Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor. Hayır, hayır. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla.
0: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.
1: Kıyamet gününe yemin ederim.

0: kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz.
1: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ
0: İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır?
1: بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ
0: Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.
1: بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
0: Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar.
1: فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ
0: Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir.
1: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر
0: Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur.
1: يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ
0: O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geride bıraktığı şeyler haber verilir.
1: Belil insanu ala nefsihi basiratun ve lev elqa ma'azira.
0: Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir.
1: La tuharrik bihi lisanaka lit'acale bih.
0: Ey Muhammed, onu, vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma.
1: İnne aleyna cem'ahu ve Kur'anahu.
0: Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir.

0: O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir.
1: Kalla bel tuhibbun el acilete ve tezerun el ahire.
0: Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz.
1: Vucuhun yevme izin naziratun ila rabbiha nazira.
0: O gün bir takım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar.

0: Hayır, cam boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman işte o gün sevk ediliş Rabbinedir.
1: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى.
0: O, peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti.
1: ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى.
0: Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti.

0: bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir.
1: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى
0: İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?
1: اَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنِيِّنْ يُمْنَى
0: O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi?
1: ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ
0: Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.
1: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْاُنْسَى
0: Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti.
1: أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى
0: Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.
1: İnna hedeynâhu s-sebîle immâ şâkirân ve immâ kafûrâ.
0: Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder.

0: İyilerse katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler.
1: Aynen yeşrabu biha ibadullahi yufeccirunaha tefcira.
0: Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar.
1: Yufuna bin nezri ve yakafuna yevmen kâne şerruhu müstatîrâ.
0: O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar.

0: Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.
1: İnnemâ nut'imukum li vecihillâhi lâ nurîdu minkum cezâen ve lâ şükûrâ.
0: Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz.
1: İnna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira.
0: Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız.

0: bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.
1: Ve cezahum bima sabaru cenneten ve harira.
0: Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysilerle mükafatlandırır.

0: Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş yakıcı sıcak görürler ne de dondurucu soğuk.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır.

0: Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır.
1: قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا.
0: Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir.
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا.
0: Orada kendilerine katkısı zencefil olan içeceklerle dolu bir kaseden içirilir.
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا.
0: Orada bir pınar var ki ona selsebil adı verilir.

0: çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
0: Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk, hükümranlık görürsün.

0: وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
1: Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içireceklerdir.

0: Onlara şöyle denecektir: şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür.
1: İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila.
0: Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz.
1: Tasbir li hukmi rabbika ve la tuti' minhum athiman ev kafura.
0: O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme.
1: وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
0: Sabah akşam Rabbinin adını an.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.
0: Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceliğin de onu uzun uzadıya tesbih et.

Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz.

Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: yaptın ya?
1: Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman gök yarıldığı zaman dağlar ufalanıp savrulduğu zaman peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir?
0: لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ.
1: Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin?
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
1: O gün vay yalanlayanların haline.
0: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ.
1: Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız. Biz suçlulara işte böyle yaparız. O gün vay yalanlayanların haline.

0: biz sizi bayağı bir sudan, meniden yaratmadık mı? Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde, ana rahminde tuttuk. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz.
1: Veylun yevme izillil mükezzibin.
0: O gün vay yalanlayanların haline.
1: Elem nec'alil erza kifaten ahya'en ve emvata.
0: Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan bir yurt yapmadık mı?

0: Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi?
1: Veylun yevme izin lil mukezzibin.
0: O gün vay yalanlayanların haline.
1: İntalikû ilâ mâ kuntum bihi tukezzibûn.
0: Onlara şöyle denecek: yalanlamakta olduğunuz şeye, cehennem azabına gidin.

0: Şüphesiz cehennem her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Bunlar sanki birer kızıl devedir.
1: Veylun yevmeizin lil mukezzibin.
0: O gün vay yalanlayanların haline.

0: Bu konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. O gün vay yalanlayanların haline.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْاَوَّلِينَ
0: Bu hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır.

0: Allah'a karşı gelmekten sakınanlar gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler.
1: Kulu ve şrabu hemi'en bima kuntum ta'melun.
0: Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için.
1: İnna kezalike neczil muhsinin.
0: Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.
1: Veylun yevme izillil mukezzibin.
0: O gün vay yalanlayanların haline.
1: Kulu ve temettu qalilan innakum mujrimun.
0: Ey inkar edenler, dünyada yiyin ve birazcık yararlanın. Şüphesiz sizler suçlularsınız.
1: Veylun yevmeizin lil mukezzibin.
0: O gün vay yalanlayanların haline.
1: Ve izâ qîle lehum urka'û lâ yerka'ûn.
0: Onlara rükû edin, namaz kılın dendiği zaman rükû etmezler.
1: Veylun yevmeizin lil mukezzibin.
0: O gün vay yalanlayanların haline.
1: Tabi ey hadisin ba'dahu yu'minun.
0: Onlar artık ondan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.

Allah'ım, hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların nurusun. Hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların efendisisin. Hamd sanadır. Sen göklerin ve yerin hükümdarısın. Hamd sanadır. Sen haksın, sözün haktır. Sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem haktır. Nebiler haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti haktır. Kıyamet haktır. Ya Rabbi, ey Allah'ım, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana tevekkül ettik. Sana döndük. Düşmanını düşman edindik. Seni aramızda hakem kılıp hükmüne başvurduk. Gizli ve aşikar yaptığımız ve yapacağımız günahlarımızı bağışla. Ya Rabbi, sen okuduğumuz Kur'an'ı İzzet-i dergahında kabul.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Biliz. Kasas Suresi 61 ila 75. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir? Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Haklarında azap hükmü gerçekleşenler, "Ey Rabbimiz, işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı," diyeceklerdir. Onlara, "Hadi ortaklarınızı çağırın," denir. Onlar da çağırırlar. Fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi. Allah'ın onlara seslenerek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diyeceği günü hatırla. O gün onlara karşı bütün haberler kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar. Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Rabbin onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de hamd

0: ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz. De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız? De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Allah, rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere kesin delilinizi getirin deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, beni son nefesime kadar sağlıklı eyle. Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'ım, Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Necati Öztürk. Ahzab Suresi 21 ila 25. ayetler.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bazı kimseler Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler. Kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgiyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın desteği müminler için yeterlidir. Allah güçlüdür, üstündür. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Mü'min Suresi 1-9. Ayetler.

أضل. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Musa'nın hayatı. 4. bölüm. Sarayın duvarları arasında ve meydandaki büyük yüzleşme. Musa ve Harun Firavun'un huzuruna çıktı. Mesaj netti. İsrailoğullarına zulmü bırak, onları bizimle gönder. Firavun soğuk ve kibirli bir şekilde onların Rabbinin kim olduğunu sordu. Musa sakin ve açık bir cevap verdi. Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren, onu yoluna sevk eden Allah'tır. Bu cevap sadece

0: sadece bir inanç beyanı değildi. Kainattaki düzeni işaret eden bir akıl yürütmeydi. Yeryüzünün beşik gibi hazırlanışı, yolların açılışı, gökten suyun inişi, bitkilerin çeşitliliği. Musa, tevhidi, varlığın delilleriyle konuştu. Firavun konuyu farklı bir yöne çekti. Geçmiş kavimlerin ne olacağını sordu. Musa bilgiyi Allah'a havale etti. Onların ilmi Rabbimin katındadır. Bazen tartışma hakikati aramak için değil, muhatabı dağıtmak için yapılır. Musa bu tuzağa düşmedi. Mesajı ana eksende tuttu. Firavunsa asıl korkusunu açığa vurdu. Bize yurdumuzdan çıkarmak mı istiyorsun? Bu bir sihir mi? Karar verildi. Bir buluşma, bir meydan, halkın toplanacağı bir gün. Bayram günü, kuşluk vakti. Firavun sihirbazlarını çağırdı. Bu mücadeleyi bir gösteriye çevirmek istedi. Meydan doluydu. Halk kuşluk vaktinde toplanmıştı. Firavun otoritesini kalabalığın gözü önünde tahkim etmek istiyordu. Sihirbazlar hazırlandı. Musa'ya sordular. Sen mi başlayacaksın, biz mi? Musa onların başlamasını söyledi. İpler atıldı, sopalar atıldı, göz boyandı. Hareket varmış gibi göründü. Kalabalık etkilendi, heyecan yükseldi. Musa'nın içine bir an endişe düştü. Bu peygamberin insan oluşuydu. Fakat vahiy geldi. Korkma, sen daha üstünsün. Musa asasını attı. Bu kez olan şey göz yanılsaması değildi. Bu mucizeydi. Asa, onların kurduğu bütün hileleri yuttu. Sihirbazlar bu işin uzmanıydı. Hilenin sınırını en iyi onlar bilirdi. Bu yüzden ilk anlayan da onlar oldu. Bu sihir değildi. Sihirbazlar topluca secdeye kapandı ve kararlı bir şekilde Musa ve Harun'un Rabbine iman ettiklerini söylediler. Firavun'un iktidarı ilk kez meydanda çatladı ve o fikren cevap veremeyenin silahına sarıldı. Tehdide. Firavun öfkeyle kendisinden izin almadan iman ettiklerini söyledi. Ellerini ve ayaklarını çaprazlama kestireceğini, onları hurma dallarına astıracağını ilan etti. Sihirbazlar geri adım atmadı. Bize gelen apaçık deliller karşısında seni tercih etmeyiz, dediler. Sen ancak bu dünya üzerinde hükmedersin, dediler. İman, geçici iktidarı aşan bir kararlılığa dönüştü. Bu sahne, inancın psikolojisidir. Korkuyu inkar etmeden, korkunun üstüne çıkan bir teslimiyet. Belgeselimizin bu bölümünde gördüğümüz şey şudur. Hakikat bazen en sert kalplere ulaşmaz. Ama hakikatin tanığı olanlar bir anda safını belli eder. Hileyle mucizeyi ayıran göz bazen uzman gözüdür. Peygamberlerimizin izinde de Hazreti Musa'nın kıssasında bugün Medyen'deki sığınaktan Tur'daki çağrıya, saraydan meydana uzanan büyük çizgiyi takip ettik. Bir sonraki kısımda, kıssanın devamında, Firavun'un baskısının nasıl derinleştiğini ve İsrailoğullarının kaderinin hangi dönemeçlerden geçtiğini ele alacağız.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kılıç. Mümtehine Suresi 1-6. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler. Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez sözü başka. Onlar şöyle dediler: ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma, bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Andolsun onlarda, İbrahim ve beraberindekilerde sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an pusuladır.

0: bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Saf Suresi 1-9. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, "Ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?" demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, "Ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim" demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince, "Bu apaçık bir sihirdir" dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde

0: Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu biat kavramıyla ilgili ayetlerinde şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 12. Ayet.
5: Andolsun Allah İsrailoğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan 12 temsilci başkan seçmiştik. Allah şöyle demişti: sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, fakirlere gönülden yardımda bulunarak Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse mutlaka o dümdüz yoldan sapmıştır.
3: Fetih Suresi 10. Ayet.
6: Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir.
3: Mümtehine Suresi 12. Ayet.
7: Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Müzzemmil Suresi 1-10. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt, yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla. Bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

günah ya Rabbi. Ahirete intikal eden yakınlarımız vardır. Babalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz, sevdiklerimiz vardır. Gönül verdiklerimiz vardır. Kimi belki şu anda mezar aleminde bir azap içindedir, bilmiyoruz. Kimi belki şu anda onun mezarı cennet bahçelerinden sonsuz bahçelere, nimetlere açılmıştır, bilmiyoruz. Ya Rabbi, ölülerimizden üzerinde azap olanların azaplarını kaldır ya Rabbi. Onları affeyle.

0: Onları mağfiret et ya Rabbi. Bu duamızdan haberdar eyle ya Rabbi. Amilerimizden haberdar eyle ya Rabbi. Fatihalar hürmetine, Yasinler hürmetine, Abese suresi hürmetine. Ya Rabbi, üzerlerindeki sıkıntıları kaldır. Onları cennet ehli yap ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yasin Uslu. Bakara Suresi 104 ila 112. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Râina, bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. Kâfirler için acıklı bir azap vardır. Ne kitap ehlinden inkar edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur ya da ertelersek, yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi

0: Siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse o artık doğru yoldan sapmış olur. Kitap ehlinden birçoğu hak kendilerine belirdikten sonra dahi içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoş görün. Şüphesiz Allah gücü her şeye hakkıyla yetendir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz iddianızı ispat edecek delilinizi getirin. Hayır, öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Enam Suresi 1-10. Ayetler.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyleyken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. O öyle bir Rab'dır ki sizi çamurdan yaratmış, sonra her birinize bir ecel tayin etmiştir.

0: kendilerine gelince onu yalanladılar. Fakat alay ettikleri şeyin haberleri kendilerine ileride gelecektir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik. Ve arkalarından başka bir nesil var ettik. Ey Muhammed! Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir diyeceklerdi. Bir de dediler ki, ona açıktan göreceğimiz bir melek indirilse ya, eğer öyle bir melek indirseydik, artık iş bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Hemen helak edilirlerdi. Eğer onu peygamberi bir melek kılsaydık, yine onu bir adam suretinde yapardık. Ve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk. Ey Muhammed! Andolsun, senden önce de birçok peygamber alaya alınmıştı da, onlarla alay edenleri, alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Fatır Suresi 9 ila 14. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir. Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri

0: tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan, meniden yarattı. Sonra sizi erkekli dişili eşler yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır. İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şu ise tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Eğer onları çağırırsanız çağrınızı duymazlar. Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse hakkıyla haberdar olan Allah gibi haber veremez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: 'Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. İsra Suresi 23-27, Şura Suresi 1-4. Ayetler ve Tin Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız şunu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver. Fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. Ey Muhammed! Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve zeytuna andolsun. Sina dağına andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan, böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Hicr Suresi 45 ila 60. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkartılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgiyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler. O da doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Korkma dediler. Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz. İbrahim, üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz, öyle mi? Peki, çocuğum olamayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz? Dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kaplanlardan olma, dediler. Hak'tan sapmış olanlardan başka kim Rabbimin rahmetinden ümit keser, dedi. Ey elçiler, göreviniz nedir, diye sordu. Dediler ki, aslında biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek, onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç. Biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir.
2: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Faiz kavramı yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle yer almaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Bakara Suresi 275. ayet.
7: Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır.
5: Bakara Suresi 276. ayet.
8: Allah faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez.
5: Bakara Suresi 278. ayet.
9: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın.
5: Ali İmran Suresi 130. ayet.
10: Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Dünyanın Sesi Wow Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sıddık El-Minşavi. Araf Suresi 159 ila 170. ayetler.